0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Oo, deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
9: Artık hazırız. Hadi.

0: defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
1: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
2: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
3: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
0: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala!
2: Tekrar sende.
4: Top!
1: Al bakalım.
0: Savunmayı geçemiyoruz.
4: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
4: Hadi! Hadi! Tekrar deneyelim. Burak! Sen de! Top! Yakaladım!
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
5: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
6: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
5: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
6: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
5: Peki nedir bu büyük taktik?
6: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
5: Zaten öyle olmuyor mu?
6: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
5: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı. Bu çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
4: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
5: Seyirciler, yumbur lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
7: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumbur lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
8: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
7: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
5: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
8: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
0: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
1: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzde.

0: geçer.
1: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
0: Yapabilir miyiz ki?
2: Ben yaparım.
3: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Ami'ye bir pas. Ami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Ami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Ami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
4: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
3: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
0: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
0: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
5: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
0: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
6: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
0: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişir de annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
5: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz. Ha?
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin.
4: Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
4: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
4: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
4: Ben çok çizerim.
1: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. 1, 2, 3.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Kış.

0: Hadi git buradan ormanına.
1: O yemek baba.
0: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
1: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
0: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
1: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
0: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
3: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
0: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
1: Vun vun vun vun.
4: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
0: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
4: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
1: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
0: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
4: Şey, kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
0: Ne güzel.
4: Hatta onları özledim.
1: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
4: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
0: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
4: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
0: Ablam mı?
4: Halam.
1: Halam için de şükürler olsun.
4: Evet canım halam.
1: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
4: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
1: Acıkmıştım tam da. Tada! Ne? Çikolatalı süt.
4: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
0: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
0: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
1: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
0: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
4: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
0: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
0: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
1: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: هجوم بابا.
1: Ne oldu bana?
0: Hocam iyi misin?
1: Siz kimsiniz?
0: Hocam benim karın Fatma.
2: Baba?
1: Baba mı? Aa, başım.
0: Eyvah!
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi paklava celiydi.
1: Bana ne?
3: Ama galiba o paklava size celiydi hocam.
1: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
0: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
0: Anahtar kelime.
3: Şok ha?
0: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
1: Hı?
2: Sonra da ölmüş.
1: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
1: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
0: Doğru mu yapıyoruz acaba?
3: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
0: Ay!

0: Yeter.
1: Bekleyin. Biraz daha.
0: Yeter yeter. Kadri çek ipi. Ne?
2: Ama.
1: Uy, ciddi hoca.
0: Ama.
3: Bir balık gördüm de tutuverdim.
1: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
4: Ben de anlamadım.
5: Gabaro, gabaro, bo, bo, bo.
0: Eyvah! Gulyabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
5: Gabaro, gabaro, bo, bo, bo.
0: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
1: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç yok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: 바라?
1: 아이다! 아이다! 아이다!

0: para?
1: Hatil.
0: Para. Para. Söz.
1: Söz. Söz. 25. Kumbara.
0: Para. Para. Para, para. Nasıl, nasıl? Nerede? Para, para. Para, para, para, para. Ham, ham, ham. Para, para, para, para. Para. Para.

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha? Hı. Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Ha? Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
3: Ha? Bekle.
4: Semir.
3: Ha? Aa.
2: Ana. Sıfır.
3: Aha.
2: Bila.
3: Aa. Güle güle.
1: Para.
3: Para?
1: Ha?
3: Yok.
1: Para.

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç, geç. Geç.

Ha ha! Whoa!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz. (Gülüyor)

0: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
1: Çok tatlıydı çilekler.
2: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
0: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
2: Aa, uyudu bile.
1: Çocuklar geliyor. Saklanın.
3: Çilekler burada.
4: Hani çilek?
3: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
4: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
2: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
1: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
0: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.

0: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
1: İşte oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
1: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
4: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
5: Biraz daha sağ kaşı.
0: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
1: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim.
1: Hey!
3: Ozan!
0: Yine oyun peşindeler.
4: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
5: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk? Turuncu.
1: Turuncu nerede?
3: Üzerinde Can, üzerinde.
1: Elim söndü. Hayır.
3: Elim söndü.
2: Yakaladım seni.
1: Iskaladın. Turuncu, buldum.
2: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam, ebeveynim.
0: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
5: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
0: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
5: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?

0: Hemen bir alıştırma yapalım. Tem tem.
1: Ey, bu çok sert.
2: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
0: Top geliyor.
1: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Heh, buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte doğa çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha? Ha.
1: Ha. Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balonu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım.

0: tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan Doruk'ta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anacığım, ödevler bitti mi?
1: Hı hı. Hepsini bitirdim.
0: Aferin benim güzel kızıma.
1: Anne, patates var mı?
0: Var. Canan patates mi çekti?
1: Yemek için değil.
0: Ya ne için?
1: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
0: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
1: Sen de mi biliyorsun?
0: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
1: Doğru, unutmuşum.
0: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
1: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
1: Öğrenmek istiyorsan izlemen gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
0: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
0: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
0: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
0: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
0: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
0: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
2: Ağzım sulandı bile.
1: Sadece bu da değil, ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuba Sultan.
0: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
1: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay da çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi öyle.

0: Önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
1: Şimdi ne yapacağız?
2: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
0: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
2: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
1: Anne, hadi benimkini de.
0: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
2: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
3: Anlaştık.
1: Bakın, ben maviye boyadım.
2: Çok güzel oldu Tuna.
1: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
2: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
1: Tamam.
2: Hadi şimdi kaldıralım.
1: Vay, ne kadar güzel oldu.
0: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
2: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
1: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
2: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
1: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
0: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
2: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
0: Aynen öyle şefim.
2: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
0: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
2: Aa, patatesler hala çok sıcak.
0: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
2: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
0: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
2: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
0: Sırada kaşar peyniri var.
2: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
0: Tamam. Evet.
2: Eşit koydun mu anne?
0: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
2: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
0: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
2: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: amígdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman,

0: Öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
1: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet... Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
2: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
1: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimizde.
0: Ve geziniz de iptal oldu.
1: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet, ah!
0: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
1: Oo, sahi mi? Yaşasın!
2: Anneme haber verelim.
0: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
1: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
2: Oldu, oldu. Bu kez tamam.
1: Evet dostum, çok güzel oldu. O da ne?
2: Bu nasıl bir şey?
0: Çocuklar! Benim ben. Yaman, Civan, korkmayın.
2: Ödümüz patladı.
1: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
2: Böyle çalı gibi kolları vardı.
0: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
1: Evet. Tabii ya.
2: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
1: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
2: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
1: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
0: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
1: Badem mi?
0: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
2: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
0: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
1: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Keşif! Başlıyor yeni keşif.
2: Bu beyin.
0: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
2: Gerçekten de bademe çok benziyor.
0: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
1: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
0: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duygu da devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
2: Bu nasıl oluyor ki?
0: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
2: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
0: Aynen öyle.
2: Mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
0: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
1: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
2: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak.
2: Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı.
1: Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Hay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin.
2: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak, yine yıldız kaydı.
1: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop.
2: Önce ben.
1: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
2: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
1: İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
2: Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
1: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: maşallah Furkan. Tüfü'nün en baştaki yarım yamalak hali düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
1: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
2: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Hı? Bu da ne böyle?
3: Neydi o?
0: Bir kartal mı?
3: Yoksa uçurtma mı?
2: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
2: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
4: Bismillah.
2: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
4: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.

0: Orası tartışılır.
1: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Chofi'nin.
0: Chofi değil, Chofi.
1: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
0: Nasıl yani?
1: Yani sizin Chofi dayanıksız.
0: Chofi.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
1: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
0: Yarış mı?
1: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
0: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye? Hızlı.

0: Şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Çofeye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım.

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel, bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin
0: ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Bugün hava harika görünüyor. Gel bakalım Julie. Biraz uçmak senin de hakkın. Git başımdan. Rahat bırak beni.

0: Ne güzel bir kuşsun sen böyle.
1: Teşekkür ederim. Benim adım Julie.
0: Bana da Sultan derler. Tanıştığımıza memnun oldum. Gel seni diğer arkadaşlarımla tanıştırayım.
1: Neredeler?
0: Bak aşağıda.
1: Kediler mi? Çıldırdın mı sen? Kediden hiç arkadaş olur mu? Kedi yüzünden evimden kaçtım zaten.
0: Her kedi aynı değildir. Bak izle beni. Bak gördün mü? Hadi gel aşağı.
2: Kim bu sultan?
1: Renkli akşam yemeğimiz. Bak gördün mü? Yer bunlar beni.
3: Şaka yapıyor dostum, korkma. Bir süre sonra sen de alışırsın bu kötü şakalara.
1: Burada seninle kalsam olmaz mı?
0: Olur tabii. Burası ikimize de yeter.
2: Çok soğuk. Donuyorum.
0: Hay Allah, sen sabahı çıkaramazsın böyle. Camiye girmen lazım. Hadi avluya inelim. Hasan Hoca seni görünce içeri alır.
2: Olmaz. Kedilere yem olacağıma soğuktan ölürüm daha iyi.
0: Cesur, Julie soğuktan donacak. Onu camiye almalıyız. Ama sizden korkup avluya inmiyor.
4: Üstüne ağ atıp yakalayalım.
1: Sizi duyuyorum.
2: Julie, hepimiz dışarı çıkarsak avluya iner misin?
1: Olur ama iyice uzağa gidin.
5: Hadi uzaklaşalım.
6: Sultanım, ne güzel bir arkadaş getirmişsin. Rabbim ne güzel yaratmış seni. Şu renklere bak Allah'ım. Ha? Sen çok üşüyorsun. Gel bakalım içeri.
0: Evini mi özledin? Yarın sahibine götürelim mi seni?
1: Hayır, o deli kediyle aynı evde yaşayamam.
0: O zaman burada kal.
1: Burası da çok soğuk.
0: O zaman ne istiyorsun?
1: İstediğim şeyi yapamazsınız ki.
0: Sen hele bir söyle. Bizim neler yaptığımızı duysan aklın şaşar.
1: Kendi vatanıma, Kenya'ya dönmek istiyorum.
0: Tamam, burada bir havaalanı var. Kendi ülkenin uçağına biner gidersin.
1: Harika. Hemen yarın gidelim.
0: Bu bizimki.
1: Bu değil. Bu da değil. İşte bu. Bu benim vatanım.

0: Julie, emin misin? Bu soğukta gidebilir misin?
1: Hiç sanmıyorum.
0: Ay, o zaman Cesur'a gidelim. O bir çaresini bulur.
1: Yine mi kediler?
0: Uzatma artık. Başka çaremiz yok. Hadi.
2: Oo, akşam yemeğimiz gelmiş. Ay,

0: musun?
1: Çoktan hak etmiştim bunu.
2: Haklıymışsın Sultan. Bu kediler zararsızmış. Bıyığını çeksen bile.
3: Cesur, Julie'yi memleketine giden uçağa bindirmemiz lazım.
0: Kuşlar da iyice bozdu. Niye kendi uçup gitmiyor?
3: Julie sıcak iklimlere alışkın. Soğukta uçamaz. Uçağa da o yüzden binemedi. Uçağın içi çok soğuk.
4: Onu sıcak tutacak bir şey lazım.
0: Tosunu koyalım üstüne. Uçak bile ısınır.
1: Çok komik.
4: Hadi bakalım iş başına. Bıyıklı, bana bir bavul bulabilir misin?
5: Depoda var.
4: Minik, sen bavulu getirebilir misin? Azime, Julie'nin nefes alabilmesi için bize küçük delikler lazım.
3: Çok kolay.
4: Sıcak tutması için bize pamuk lazım.
3: Biz toplarız. Hadi Julie.

0: sıcacık.
1: Julie, gidene kadar ben yatabilir miyim orada?
2: Hayır, vaktimiz yok. Uçak kalkmadan yetişmeliyiz.
3: Bavul güzel oldu ama bence başka bir sorunumuz var. Koca bavulu uçağa nasıl sokacağız?
2: Merak etme, onu da düşündüm.
4: Patron, Minnie'in sırtında bir bavul var. Bavulun üstünde de renkli bir kuş var. Bizim bölgemizden geçiyorlar.
5: Minnie'in üstünde bavul, bavulun üstünde renkli kuş. Ha? Çok komikmiş. Hayal gücün çok gelişmiş senin.
4: Hayal değil patron, gerçek. Dönüp baksana.
5: Bakmak istemiyorum.
4: Neden?
5: Gerçekse onları yakalamamız gerekir. Yakalayalım derken de kafamız gözümüz yarılır. En iyisi önümüzdeki yemeğe bakalım.
2: Hadi Tosun, kalk artık.
1: Bundan bir tane de bana yapacağına söz vermezsen kalkmam. Ay, şu dünyada kedilere rahat yok.

0: Dikkatlerini dağıtmamız lazım. Sultan!
1: Hadi oyalanma. Çok tatlı ama.
0: Zamanımız kalmadı.
1: Hey, bu kedi nasıl girdi buraya?
2: Hadi yakalayalım.

0: Ali Hülya'yım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi bakalım. Allah! Ah! Başım! Kaykayım! Maya!
3: Hadi bakalım Galip. Sıra sende.
4: Biraz heyecanlıyım. Ama ne demişler? Cesarette Galip, heyecanda mülayim ol.
2: Aynen kardeşim. Selim nerede kaldı acaba?
3: Kaykay parkurunda yarışı varmış onun. Bitince gelecekti.
2: İstersen önce ben çıkabilirim.
4: Yo. Sadece konsantre olmaya çalışıyorum. En kısa sürede tamamlamam lazım.
3: Onu ben yaptım ama sen...

0: Salih.
1: Salih abi.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Hiç.
0: Ödevin mi var?
1: Yok.
0: Hay Allah'ım ya Rabbim. Madem ödevin yok, kitap da okumuyorsun. Neden geldin?
1: Öğretmenimiz kütüphanede zaman geçirmek çok faydalı dedi.
2: Ali.
0: Hey, ne var Ali? Ne var?
1: Camiye neden gitmedin?
0: Namaza daha var.
1: Mayat ne Salih abi?
2: Sen mayatı nereden duydun?
1: Galip abilere mayat diye bir şey gelmiş. Camiye gidiyorlardı. Hey! Nereye? Mayat ne?
2: Oyalama beni Ali. Hayat mayat meselesi.
3: Mahalle yardım timi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Çok hızlısınız maşallah.
5: Mesajı öğrenmez geldik hocam.
6: Hızda galip, yardımda mülayimiz hocam.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur hocam.
3: Henüz kötü bir şey yok. Ama iş biraz acele olduğu için mesaj atmak durumunda kaldım.
5: Hemen halledelim hocam. Mahalle yardım çivi bu yüzden var.
4: Aynen.
3: Osman amcayı acilen hastaneye kaldırmışlar. Eşi de yanında kalacakmış bir süre.
1: E tavuklar?
5: Ördekler?
2: Kazlar ne olacak hocam?
3: Osman amcanın kızı gelecek ama şimdilik bakım işleri bizde.
4: Yaşasın!
3: Öğle namazını kılalım, sonra doğru çiftliğe.
5: Çiftlikteki hayvanlar kadar olmasa da acil birkaç işimiz daha var hocam.
3: Hemen yapılacaklar listesini alalım o zaman. Nedir?
5: Kış gelmeden ihtiyaç sahibi çocuklar için askı bere hazırlayacaktık hocam.
6: Bunun için de bir tim kurabiliriz.
3: Bak bu iyi fikir.
6: Örgücü nineler timi.
2: Buna da bir kısaltma bulalım.
6: Örnit.
2: Süper oldu kardeşim. Örnit.
6: Başka teklifi olan varsa değiştirebiliriz tabii.
3: Fikir tamam. İsim tamam. Ama timin elemanları yok.
5: Biz kızlarla halledebiliriz hocam. Birkaç güne kalmaz ben size bilgi veririm.
3: İşte bu. Harikasınız çocuklar. Galip, Selim, siz yumurtaları toplayın. Salih ve Mustafa, siz yemleri koyun. Cemile, sen de suları tazele. Kazlar ve hindiler bende.
4: Anlaşıldı hocam.
6: Selim, bu işler tecrübe ister. Sen acemi olduğun için anlatayım ben sana.
2: Anlat kardeşim. Ama acele et, kokuyor burası.
6: Kokar tabii. Onu alış. Gelelim yumurta toplamanın püf noktalarına.
2: Aa, şurada bir yumurta gördüm. Galip, galiba ben bir şeye bastım.
6: Yumurtaya basmışsın. Püf noktası bir. Tavuklar her yere yumurtlamış olabilir.
2: Yemler çuvalın içindeymiş.
7: Şu sanırım. Üzerinde yem yazıyor.
2: Evet. Hadi hemen kaplara doldurup götürelim.

0: tehlikeli midir?
1: Sanmam ama biraz kızgın gibiler.
0: Yavaşça gidelim mi?
1: Yavaşça, tamam.
2: İkinci püf nokta tavukları ürkütmemektir. Sakin sakin hareket edeceğiz.
0: O kolaymış, tamam.
2: Şimdi benim mırıldanacağım tekerlemeyi aklında tut. Bu tekerleme tavuklara adeta ninni gibi gelecek. Çilli

0: Tamamı say bakalım. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört.
1: Tamam ya, kolay. Başlıyorum. Çilli tavuk yumurtlamış. Say bakalım kaç tane? Bu tavuk neden yumurtasını vermiyor ya?
0: Horoz da ondan. Üçüncü püf, horozlara dikkat etmelisin.
1: Çok sağ ol. İyi ki erkenden söyledin.

0: Selim, iyi misin? Bu ne hal?
1: Ben iyiyim ama bazı yumurtalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hocam.
0: Aman sen iyi ol da gerisini hallederiz. Gel ellerini yıka.
2: Selim'e kümes kurallarını anlatıyordum ki horoz müdahale etti hocam. Size ne oldu böyle?
3: Kızgın kazlar bir iki ısırık almak istediler sanırım.
4: Ama biz kazandık.
0: Çocuklar iyisiniz değil mi? Kötü görünüyorsunuz.
3: Siz bir de onları görün hocam.
0: Kazlara bir şey mi oldu yoksa?
4: Hepsi yola geldi hocam. Saldırılarıyla bizi yıldıramayacaklarını anlayıp akıllı akıllı kümeslerine girdiler.
0: Oh oh maşallah. Elinizi yüzünüzü yıkamak ister misiniz?
4: Olur.
0: Cemile?
5: Dulu dulu.
2: Hocam biz bir iyilik yapalım dedik ama olmadı sanki.
0: Galipciğim. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani bizim niyetimiz de sadece iyilik yapmaktı. Biraz zorlandık belki ama kırılan birkaç yumurta dışında herkes mutlu.
3: Mutluyuz tabii. Ama Osman amcanın kızı hemen geliyor değil mi?
0: Geliyor. Neden sordun Salih?
3: Allah'a şükür. Yoksa bu kazlardan yakamızı biraz zor kurtarırdık hocam. Horozları görsen bir de.
6: Hindiler de hiç fena sayılmaz.

doğudan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
5: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: Çekemem amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim, çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
4: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Hmm, biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar.

0: var. İyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
1: Sadaka bir şey vermek değil mi?
0: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
5: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
0: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
6: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

0: Elif?
1: İmdat, Sema abla.
0: Elif'cim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'cim? Bir zararı yok ki bizim minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?

0: Küçüğüm, sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elifciğim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok, çiçeklerde çok. Koş koş koş, çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
1: Kimler?
2: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir. Biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dedi?
2: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
3: Tozlaşma ne demek?
2: Hemen anlatayım. Hani dedim ya, bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
2: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
0: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
3: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
2: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
4: Tozlaşma sayesinde.
0: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya,

0: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
1: Ya.
2: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim.

0: minik bir arı ile karşılaşmış.
1: Eyvah, adam kaçsın.
0: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
1: Neden?
0: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
1: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
2: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
2: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
0: Diye sormuş. Doktor da ona...
2: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
0: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
2: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
0: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
2: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
0: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş. Doktor da ona...
2: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
0: Demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
2: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
1: Dikkat yarışına!
2: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
1: Kraliçe arı.
2: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
0: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
3: Tozlaşma.
0: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
1: Dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
3: Nahl suresi.
1: Evet, doğru.
2: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Teşekkürler Seba abla.
2: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
1: Hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok, çiçekler de çok. Koş koş koş, çiçeğe koş. Aa, bakın arı geldi.
0: Evet Elifciğim. Çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
1: Artık arılardan korkmuyorum ben.
2: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
0: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
1: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
0: Aynen öyle.
1: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
2: Benim de canım çekti.
0: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Silke. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu, Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin, değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı,

Ve bravo! Çogo'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
2: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar.
0: Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte.
3: Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti.
0: Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu.
3: Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapa sağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu.
3: Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü.
0: En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi.
3: Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: on. Oh! Of ya!
1: Sadakallah ulazim. Hoş geldin Asya.
0: Hoş bulmadım Temel amca.
1: Belli olur. Selam vermeyi bile unuttuğuna göre kafan epey karışık demektir.
0: Şey, unuttum. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam güzel kızım. Otur bakalım. Şimdi anlat bakalım.
0: Eymen çiçekleri sulamamış Temel amca. Halbuki çiçekleri sulama sırası ondaydı.
1: Sulamadığına emin misin?
0: Evet.
1: Ama ben bu sabah su sesi duydum.
0: Demek ki duyla oynamış. Çiçekleri sulamadığına eminim.
1: Nereden anladın?
0: Hepsi solmuş.
1: Öyle mi? Vah vah.
0: Sorumsuz Eymen.
1: Tamam Asya'cığım, ben birazdan gidip sularım. Belki tekrar toparlar. Üzülme sen.
0: Ben de gidip Eymen'i bulayım. Hiçbir yerde yok.
1: Allah Allah. Nereye gitti acaba?
0: Nereye olacak? Hatasını bildiği için kaçtı.
1: Asya.
0: Öyle ama.
1: Tamam, halledeceğiz. Hadi sen git Eymen'i bul.
0: Tamam.

0: Eymen'i bulamadım Temel amca. Çok uzağa kaçmış demek ki.
1: Kaçtığını sanmıyorum Asya.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçekler susuzluktan solmamış. Maalesef çiçeklere böcek dadanmış. Zaten toprak da hafif nemli. Yani eymen sulamış.
0: Ama ben...
1: Suizanda bulundun.
0: O nedir?
1: Yeterince bilgi sahibi olmadan bir kişi hakkında olumsuz düşünmek veya konuşmaktır.
0: Sanırım öyle. Özür dilerim Eymen.
2: Ha? Ne oluyor?
0: Çiçekleri solmuş görünce sulamadığını düşünüp hakkında kötü düşündüm.
2: Ben çiçeklerin üzerinde siyah şeyler görünce merak ettim. Komşumuz Hasan amcayla karşılaştım. Ona anlattım. O da bana çiçekler için ilaç verdi. Şimdi Temel amcama getiriyordum.
1: Nereye kaybolduğu belli oldu.
2: Özür dilerim Temel amca. Haber vermeyi unuttum.
1: Her neyse. Bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Bilginiz olmadan da kimse hakkında olumsuz düşünmeyin.
3: Tamam Temel amca.
1: Şimdi şu ilacı güzelce kullanalım. Sonra da gidip Hasan Bey'e teşekkür edelim.
2: Yeniden açacaklar mı?
1: İnşallah.
0: Ne güzel.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.

0: Zeka'yı hiçbirimiz görmedik seni.
1: Zeka, çevitlik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcım, abartmayalım istersen.
1: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
3: Uzaylılar mı? Ha? Cidden mi?
1: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
1: Evet.
0: Anlatsana dayı.
1: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
1: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
1: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
3: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
1: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketleri neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
3: Hayır, Mardin.
0: Vize.
1: Bak ya.
3: İzmir.
2: Edirne.
1: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
1: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
1: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
1: He, roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
1: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
1: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
1: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
1: Mangal tabii. Ay'da aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
1: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii... sıfır!
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
1: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya! Hadi! Beş! Dört! Üç! İki! Bir! Ve tabii! Sıfır!
0: Düştüm!
1: Ay Allah! Sen kaşındın roket efendi.
2: Bu sefer cidden kaçalım.
1: Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır. İşte bu kadar.
2: Olamaz.
0: niye böyle?
1: Şey anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
0: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
3: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
2: Neden babacığım?
0: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
1: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
3: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
1: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
2: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
2: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı.
7: Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
1: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
0: Durun bakalım.
1: Ne oldu anne ya?
0: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
3: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
6: Al dayı.
1: Yeah.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Bak anneciğim mi izle? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı.

0: ui, ui, ui, ui.
1: Zeki!

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay
3: ay. Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.

0: Dövdüler mi seni dayı?
1: Ateşim ağrıyor, ateşim.
0: Niye söylemiyorsun?
1: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
1: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yok.
1: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
1: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
1: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
0: Var tabii.
1: Ne?
0: Diş ipi.
1: Başka.
0: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
1: Ay, bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
1: Evet.
0: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
1: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım. Ay yok ay.
2: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
1: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu. Ay yok ay.
0: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
1: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
2: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
1: Olmaz.
0: Olur.
1: Olmaz.
0: Olsun lütfen.
1: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var. Ay.
2: Tamam.
1: Harika.
2: Ama bir şartla.
1: Neymiş o şart?
2: İcadı biz kullanmayız.
1: Tamam.
0: Denemeyiz de.
1: Tamam.
0: Ha. Ve...
1: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
0: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
1: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
0: Kalkmıyor bu.
1: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
0: Babamı mı yani?
1: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
3: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
1: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo. Motor. İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
0: Çalışmayacağı da belli değil.
1: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Nah yani, değil mi?
2: Görelim bakalım.
0: Hedefi tutturamadı dayı.
1: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
0: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
1: Kapat.

0: Yaşasın, başardık.
1: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
1: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
1: İnat etme lütfen, al şunu.
0: Şart mı?
1: Evet.
0: Tamam, tamam.
1: Oy, oh.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mamalarını, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam. Kapatıyorum.
1: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
0: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: Şey, belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... İşe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba? Ha?

İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Olacak dostum, yılmak yok. İhtiyacım olan her şey bu çantada.
1: Allah'ım, yeni bir güne daha uyandık. Sana şükürler olsun.
0: Amin.
1: Herkes kendi şişesinden içecek, unutma. Hı hı.
0: Ama nene, bunların hepsi farklı.
1: Arkadaşlarının hepsi aynı mı?

0: Hayırlı sabahlar Sara.
1: Hayırlı sabahlar Kura.
2: Bir şey unuttum. Ne unuttum?

0: Şuroni neden sevgilerle?
1: Yaşasın. Oo, Şuroni de bir tane. Hı?
2: Bir zahmet açıver şekerim.
3: Tabii.
2: Allah'ım, bu tam bir sanat eseri.
0: Sara, bak bu da benim sanatım.

0: derim.
1: Yanlış dizmişsin. Çok biliyorsun.
2: İster misin şimdi hepsi devrilip?
0: Öyle söyleme, sen devrilmeyecekti ama Nazlı.
2: Çantamı biraz tutabilir misin şekerim?
1: Elbette Nazlı. Teşekkür ederim.
3: Lafa bile olmaz.
1: Ben de senin kadar güçlü olmak istiyorum Dalyan. Formunu neye borçlusun?
3: İşin sırrı sık sık ve çok çok yemek.
1: Sık sık ve çok çok yemek. Nasıl yani?
3: Ben mesela 9 öğün yiyorum. Ara öğünler de var tabii.
1: Bu ara öğün dediğin nasıl bir şey?
3: En güzel bir şey Kura. Tam yemeğimi yedim, artık bitti dedin. Bir boşluğa düştün. Yaşama sevincini kaybettin. İşte o anda aklına ara öğün gelir ve...
4: Sakın ha. Dalyan gibi yemek yersen bu defa karnının üstüne düşersin. Bilmiş ol.

0: Sevgili yavrularım, çiftliğe yaprak taşımak işçi karıncaların en önemli vazifelerinden biridir.
1: Aa, vazife mi? Merak ettim, ne vazifesi? Ay, çok heyecanlı.
2: Vazife gelmez bana, her türlü Kura dostum, ne haber? Vücut mu çalıştın sen? Yaramış.
0: Burada görmüş olduğunuz ölçüde bir yaprağı çiftliğe taşımanız gerekiyor.
1: Ah, ister misin şimdi yaprak uçup gitsin?
0: Hadi yaprağı inceleyin, ölçülerini not edin.
3: Dalyanın göbek yarı çapı bölü... Nazlı'nın savrulan saçlarının uzunluğu... Çıkan sonucu da Haytan'ın kollarının genişliğiyle çarparsak... Yaprağı teşhis ettim. Gidebiliriz.
4: Ben bunu asla taşıyamam. Gücüm yetmez.
5: Hala canlı. Damarlarından geçen suyun sesini duyabiliyorum.
3: Denkleme bir değişken daha eklememiz gerekiyor. Duran'ın kulaklarının genişliği.
4: Kuru yaprak bulabilirsek belki bir şansımız olabilir.

0: kış taşıması.
1: Bu bizden istenen yaprağın 1/5 kadar.
2: Bu yaprak kurumaya yüz tutmuş. İçinde su kalmamış. Belki bunu taşıyabilirsin Kura.
0: Ben yapamayacağım arkadaşlar. Siz gidin. Çok geç olmadan yapraklarınızı alıp yola koyulun lütfen. Şurada bir yığın yaprak var. Koşun. Şükürler olsun. Bunlar tam aradığımız gibi.
1: Kura haklı. Bu yapraklar tam bize uygun ölçüde. Ama bunları çiftliğe taşımamız imkansız. Arkadaş sürekli dalıp gidiyor. Senin de... Sen de çok çelimsizsin bir arkadaşım.
0: Sen taşıyabilir misin?
1: Sanırım taşıyabilirim. Ama taşımak istemiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü yaprak taşımak kariyer planımda yer almıyor.
0: Ne planlıyorsun?
1: Akademide çalışacağım.
0: Senin kararınla oluyor mu peki?
1: Olacak. Kimse benim kadar doğru hesaplama yapamıyor burada. Akademide bana ihtiyaçları var.
0: Peki o zaman bu yaprakları çiftliğe nasıl taşırız onu hesapla.
1: Dediğim gibi taşıyamayız.

0: Burası eğimli. Buradan yuvarlasak çiftliğe kadar gitmez mi?
1: Yolun üçte birinde hızları sıfırlanır.
2: Geçiyorlar.
1: Kim geçiyor?
2: Tırtıl kafilesi.
1: Ne kafilesi Dalgın arkadaşım? Hangi alemdesin?
2: Duyuyorum. Hemen yanımızdan geçip gidiyorlar.
0: Arkadaşlar koşun. Yaprakları tırtıllara yükleyelim.
1: Harika fikir. Kafile doğruca çiftliğe gidiyor.
0: Kafilenin sonu gelmek üzere. Acele edin.
1: Hemen şimdi atlamalıyız.
3: Toplu konutlar birinci etap kaptan.
4: Beni kışla önünde bırakıver kaptan.
5: Tembeller.
6: Sevgili yavrularım.
7: Haylaz yavrular. Yavrular, yavrular. Ne yaptınız siz?
0: Ne yaptık?
7: Söylemeye dilim varmıyor. En büyük kabahati işlediniz.
0: Nedir o kabahat? Lütfen söyleyin. Bizi korkutuyorsunuz.
7: Siz tembellik ettiniz.
1: Tembellik mi?
2: Tembellik mi dediniz? Doğru mu duydum?
0: Biz tembellik etmedik. Görevimizi yerine getirmek için çok çalıştık.
6: Yaprakları tırtıl kafilesine taşıttınız. Üstelik kendiniz de onunla geldiniz.
1: Yapılacak en akıllıca şeydi çünkü.
7: Hayır yavrularım, hayır. Bu yaptığınıza tembellik denir. Ve bizim kanunlarımızda büyük kabahatlerdendir. Cezası çok, çok büyüktür.
1: Ne ki cezası?
2: Ceza mı?
7: Bu suçun cezası yuvadan kovulmaktır. Yabanda bir başınıza yaşayacaksınız çocuklar. Bu bir felaket.
0: Kanun kitabında ne diyorsa ona uyarız. Ama tembel olduğumuzu asla kabul etmem.
8: Siz de herkes gibi yaprağı kendiniz çiftliğe taşımalıydınız.
0: Ama nene, bunların hepsi farklı.
9: Arkadaşlarının hepsi aynı mı?
0: Ama biz herkes gibi değiliz.
8: Kanunlar herkes içindir. Eşit şartlarda görev aldınız.
0: Eşitlik adalet değildir.
7: Karınca haklı. Ne haklı karınca? Neden haklı olduğunu izah etmek ister misin?
0: Elbette haklar herkes için eşit olmalıdır. Ama herkes eşit şartlarda dünyaya gelmiyor. Çayırda saatlerce dolanıp bize verilen görevi yerine getirmeye çalıştık. Arkadaşım Sara hesap yapmaktan adım atamıyor. Atmalı mı? Sonra şu dalgın arkadaşım Dura. Hiçbirimizin duymadıklarını duyuyor, görmediklerini görüyor. Her defasında duralıyor zavallı arkadaşım. Şimdi bu çocuğun işi yaprak taşımak olabilir mi? Belki daha faydalı olacağı bir iş vardır. Bana gelince ben... halimden şikayet edemem. Sağlıklıyım çok şükür. Ama yeterince güçlü değilim. Başka ne iş görürüm onu da bilmiyorum. Dilerseniz ben yuvadan ayrılırım. Ama arkadaşlarıma bir şans verin.
10: Sevgili yavrum Kura, senin ne iş göreceğin belli evladım. Sen bu yuvanın vicdanı olacaksın.
11: Taşlı karınca, sağ ol kraliçemiz.
10: Şura, Kura senin yanında kalmaya devam edecek. Belli ki doğru yoldasın. Alim, Sara seninle akademide olacak. Usta, Duran'ın sezgileri inanıyorum ki yuvamızın selameti için çok önemli. Yavrularımız yuvamıza hayırlı olsun.
11: Hayırlı olsun.

0: akademiye gidiyorum. Aslan Kura.
1: Çiftlikte çok gürültü var. Ne yaparım orada?
0: Dünya fena bir yer değilmiş Kura. Çok korktum başta ama zamanla alışıyorsun.
2: Dünya nasıl bir yer henüz bilmiyorum. Ama yaşamak güzel şey.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı Baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı Baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı Baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakmayın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklınla bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı Baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
2: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
3: Ha? Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
1: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
2: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma. Seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
2: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
2: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
2: Şimdi oyuna geçebiliriz.
5: Aa, oyun mu var? Biz de oynayalım mı?
2: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
3: Ne oynuyoruz hocam?
2: Bu oyunun adını ben buldum.
3: Neymiş?
2: Karga karga gak dedi.
1: Çık şu dala bak dedi.
2: Aa, nereden bildin Harun?
1: Tekerleme bu.
2: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
3: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
5: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor, oluyor. Dene de gör.
1: İlk ben söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
1: İki.
2: Peki. Hey! Bildin.
3: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
5: Ben bir diyorum.
2: Tamam. Hey!
5: Bildim.
4: Tebrikler Zehra.
2: Emin?
3: Şey, iki diyeyim.
2: Hey! Bilemedin Emin.
4: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
1: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
2: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
1: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
5: Neymiş o?
1: Hele kazanayım, görürsünüz.
4: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
6: Ben.
4: Bravo Harun, sen kazandın.
3: Tebrikler kardeşim.
1: Allah razı olsun.
5: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
3: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
1: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
2: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
3: Allah razı olsun kardeşim.
1: Cümlemizden.
5: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
1: Ne eğlendik be.
5: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
3: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
5: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
3: Neyi Zehra abla?
5: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
1: Ne içinmiş ki o?
5: Selim hocaya Hakkı Baba bunları almamızı söyledi diyordu.
3: Belki eve lazımdır.
5: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
1: Liste mi?
3: O ne listesi?
5: Bilmem, onda da isimler yazıyordu.
1: Hayda, benim kafam iyice karıştı.
3: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı Baba yemek daveti verecek.
5: Ya listeler?
3: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
1: Doğru ya.
5: Hakikaten de çok mantıklı.
1: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
5: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
3: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
5: Ben de buraları süpüreyim.
1: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
3: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahu lazim. Harun?
1: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
3: Ne uyuması?
1: Uyumuyor muydum ben?
3: Oho! Aklın nerede senin ya?
1: Şey, dalmışım evet.
3: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
1: Uçuyorum evet. Kızarmış piliçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
3: Nereye daldığım belli oldu.
1: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
3: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
1: Tabii ki. Baksana liste uzuyor diyor ablam.
3: O da doğru.
1: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
3: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
1: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
3: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
1: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
3: Seviyorum Erzurum'u ya.
1: Sevilmez mi?

0: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
1: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
0: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
1: Ben yemek yapamam ki.
0: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
1: Ya.
0: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
1: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
0: Hadi gidelim o zaman.
1: Hadi.
2: Allah kabul etsin çocuklar.
3: Allah razı olsun Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Zehra.
5: Efendim hocam.
3: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
5: Domates mi?
1: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
5: Neden sordunuz hocam anlamadım.
2: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
3: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
5: Olur tabii.
4: Oo, şimdiden ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
0: Şey, Harun ve ben de yardım edebiliriz.
1: Evet, evet.
2: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
0: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
1: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
3: Gazeteye ilan da verin bari.
2: Gerek yok çocuklar. Altı üstü, bir tencere domatesli bulgur pilavı.
6: Domatesli bulgur pilavı mı?
2: Evet.
1: Ya cağ kebabı?
0: Tatar böreği?
1: Aşatu çorbası?
0: Demir tatlısı?
2: Ne diyorsunuz çocuklar?
0: Şey, biz sandık ki.
3: Ne sandınız?
1: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
0: Bir de davetli listesini.
2: Anladım. Siz ziyafet var sandınız.
3: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
2: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
4: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
2: Zayıf kaldı, zayıf.
3: Ah be çocuklar.
1: Ama biz sandık ki.
4: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
0: Doğru, düşünemedik.
3: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
5: Gidelim hocam.
7: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
4: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
0: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
1: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
0: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
4: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
0: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
4: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
1: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
4: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşatı çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
2: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
0: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
2: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
0: Hakkını helal et Hakkı Baba.
2: Helal olsun çocuklarım.
3: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Ha, bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza

0: göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
0: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konuyum, bak nasıl selam veriyorum.
0: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Huy edin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Anneciğim, ben bahçeye çıkıyorum.
1: Tamam kızım. Yemek hazır olunca ben sana seslenirim.
0: Ah, az kalsın unutuyordum.
1: Neyi?
0: İşte bunu.
2: Kumdan tepe mi yapıyorsun sen?
0: Hayır.
2: Öyleyse sen kumdan... bir kaydırak yapıyorsun galiba.
0: Evet, nasıl olmuş?
2: Çok güzel. Eğer hikayemizin kahramanının bundan haberi olsaydı... mutlaka bu kaydıraktan kaymak isterdi.
0: Bu kahraman neye benziyor?
2: Şöyle tarif edeyim. Karşıdan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayakla bir baş.
0: Araba?
2: Hayır.
0: Tren?
2: Yine bilemedin. Bu bir canlı ve sırtında kabuğu var.
0: Öyleyse bu bir kaplumbağa.
2: Evet bildin. Şimdi sana yavru bir kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Yan yana duran iki tane tepe vardı. Birinci tepe tamamen kumlardan oluşuyordu. İkinci tepe ise yemyeşildi. İçinde ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve yağmur sularından oluşan bir göl vardı. İşte yavru kaplumbağa ve annesi bu yeşil tepede yaşıyordu. Yavru kaplumbağa kum tepesinde oynamayı çok severdi. Oraya hep kaymak için giderdi.
0: Böyle mi?
2: Evet, tıpkı böyle neşeyle kayardı.
0: Peki, kum tepesine kiminle giderdi?
2: Tek başına giderdi.
0: Neden? Onun hiç arkadaşı yok muydu?
2: Vardı ama o hep tek başına oynamak isterdi.
0: Ben de bazen odamda ve bahçede tek başıma oynamayı seviyorum. Ama bazen de seninle ve arkadaşlarımla oynamak istiyorum.

0: Çünkü birlikte oynamak daha eğlenceli. Hem annem birlikte yapılan şeyler daha güzeldir der.
1: Ne gibi şeylermiş bunlar?
0: Birlikte yemek yemek.
1: Başka?
0: Birlikte oyun oynamak.
1: Daha başka?
0: Birlikte camiye ve oyun parkına gitmek.
1: Gerçekten de bunlar çok güzel şeylerdir. Yavru kaplumbağanın annesi de ona bunun gibi güzel şeyler söylerdi ama o her seferinde kum tepesine tek başına gitmeye devam etti.
0: Ama hemen gidememiştir. Yavaş yavaş gitmiştir. Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır.
1: Bunu nereden biliyorsun?
0: Öğretmenimiz söylemişti.
1: Zaten yavru kaplumbağa da kum tepesine yavaş yavaş yürüyerek gitti. Yine aynı hızla tepenin en üstüne çıktı ve kaymaya başladı.
0: Yuppi! Yavru kaplumbağa aşağı inince ne yaptı peki?
1: Tekrar tepenin üstüne çıktı. Her ne kadar tepeden kaymak eğlenceli olsa da tepeye çıkmak oldukça yorucuydu.
0: Öyleyse yavru kaplumbağa çok yorulmuştur.
1: Evet, biraz dinlenmek için başını kabuğunun içine çekti ama çok geçmeden uykuya daldı. Gözlerini tekrar açtığındaysa hava kararmak üzereydi.
0: Eyvah, şimdi ne olacak? Evine nasıl gidecek?
1: Yavru kaplumbağa bu hızla tepeden aşağı inene kadar akşam olur. Karanlıktaysa evimin yolunu bulamam diye düşüncelere daldı. Neyse ki çok geçmeden aklına bir fikir geldi.
0: Ne geldi?
1: Annesine yerini belli etmek için...
0: Evet.
1: Tepede bulduğu bir sopayla kabuğuna vurmaya başladı. Bir yandan da annesine seslenmeye devam etti. Anneciğim duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi.
0: Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Peki sonra ne oldu?
1: Yavru kaplumbağanın sesini duyan annesi hemen...
0: Hemen?
1: Yani hemen dediysem kaplumbağa hızıydı yani. İşte o hızla kum tepesinin yanına geldi. Sonra yavrusunu da yanına alıp yaşadıkları yere geri döndüler. Aradan günler geçti. Yavru kaplumbağa yine kum tepesine geldi ama bu defa yanında başka yavru kaplumbağalar da vardı. Bizim yavru kaplumbağa birlikte oynamak daha eğlenceliymiş diyerek arkadaşlarıyla kum tepesinden kaydı, kaydı, kaydı.
0: Biz de birlikte kayalım mı?
1: Olur. Bir yukarı.
0: Bir daha yapalım mı?
1: Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı.
0: Birlikte oynamak hem daha eğlenceli hem de...
1: Evet.
0: Çok daha güzel.
2: Sofra hazır.
1: Annenin yaptığı yemekler de çok güzeldir ama.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Hep birlikte sofraya oturuyoruz.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: sessiz olanlar.
1: Evet incilerim. Biraz sağa, biraz sola. Yüzgeçler havaya. Uzat, uzat, uzat.
2: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
0: Hey!
3: Hayırlı günler öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
3: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları almaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavru balıklar.
0: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, hadi kütüphaneye.
2: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Elbette güçlü.
2: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
4: Aa, bu ses de ne?
5: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
6: Çok gürültülü.
5: Nereden geliyor bu ses?
1: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız. Benimle gelin.
5: Güçlü!
2: Ram pa pa pa pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor değil mi?
1: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
4: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
2: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
1: İncilerim, kirli çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
0: Hayır!
1: Peki neden?
6: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
1: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
1: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
3: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
1: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.

0: bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
1: Özür diledim ya Kıpır.
2: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır. İşte oldu.
3: Teşekkür ederim yengeç.
0: Öğretmenim, bugün tabiat parkına gidip dinlenecektik.
3: Evet, hadi yengecilerim. Tabiat parkına gidiyoruz.
2: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
0: Dalgaların sesi ne hoş.
4: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
5: Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Bu ses.
0: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
6: Kulaklarım.
4: Bu dalgaların sesi değil.
3: Çünkü bu ses araçların korna sesleri.
2: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
7: Sessiz alan.
3: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
2: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
0: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki... korna sesleri.
2: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
3: Madem burada dinlenemedik, birlikte film izleyelim.
7: Hey!
8: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
0: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
2: Bu sefer gürültü kirliliği telefonum yüzümden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
3: Sinemalar da ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
0: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısarsın artık.

0: 65 kelimeler.
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım daha önce.
2: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş suyla durularız.
3: Bazen babam bize de köpük sıkar.
5: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız. Tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
6: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
5: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
6: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarınız bitmiş.
1: Hay Allah, Puf. Sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
6: Tamam öğretmenim. Olamaz. Kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
2: Kolun mu kırıldı? Hani?
3: İyi misin peki?
4: Ama bir dakika.
0: Balıkların kolu olmaz ki.
1: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
6: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
1: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
2: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
1: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama anlamları farklı kelimelerdir incilerim. Mesela dal deyince aklımıza ilk ne geliyor incilerim?
4: Denize dalmak.
5: Benim de aklıma ağaç dalı geldi.
3: Başka var mı peki öğretmenim?
1: Olmaz mı? Hatta eş sesli parkuru bile var Mercanya'da.
0: Gidelim.
1: Döndüğümüzde resimlerimizi tamamlarız. O halde hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
7: Evet, hoş geldiniz.
0: Yengeç.
7: Evet benim, yine ben.
2: Yeni iş yerim burası mı?
7: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
1: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
7: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benimle. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
0: Hey!
2: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
3: Sabırlı olsana Kıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
5: Oo yengeç, senin karnın aç.

0: Şey 15 dakikanız var. Başlayın.
1: Dostum dur.
2: Yol versene dostum. Süre dolacak.
1: Hadi şimdi geç.
2: Tabii ya. Saat. Saat çok geç.
1: Yol verdim dostum. Hadi geç.
3: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
2: Ah ne güzel kalem. Bununla rengarenk yazılar yazarım.
4: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
2: Puf harikasın. Yaz ve yazmak.
4: Güneş yaz mevsiminde parlar.
2: Kalemler yazı yazar.
0: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
5: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay, yüzüm kaşındı.
2: Buldum! Yüz!
5: Bir sayıdır. Ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
3: Evet, yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
2: Hatta yüzmek de üçüncü anlamı. Şuraya bakın. Güller.
6: Öğretmenim, gül!
3: Güller çok güzel. Yüzümü güldürdü.
0: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok yakışan bir eylem.
2: Yengeç, ödülümüz nerede?
0: Ve boya takımları.
4: Tam da boyalarımız bitmişti.
3: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Bera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güçlüler,
0: dedi Bera.
2: Ben de öyle olmak istiyorum.
0: Babası güldü.
3: Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: ''Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?''
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: ''Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar.''
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun.
1: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
3: Hadi çocuklar, ben kaleciyim
1: deyip topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
2: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
1: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
4: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
1: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Aa, ne fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ne? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz. Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni.
0: Şimdi görürsün sen bebe.
3: Dur hele yahu.
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda. Bugün de hepiniz iyilik sever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi, ikindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya, bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
3: Sen de gel, gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Sen miydin keçi?
1: Be.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be.
0: Doğru ya. Zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum.

0: Yapma dedim. Yetti ama.
1: Ha? Beygir, sen miydin? Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim. Sabrım taştı ama. Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman.
1: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
1: Ağaçta.
2: Evet.
1: Peki. Neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
1: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
1: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
1: Tabii kesin.
2: Yapmadım.
1: Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
1: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
1: Tövbe estağfurullah ya. Aha da yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş Karagöz.
1: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
1: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni.
3: Ay, neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
4: Buraya gel.
3: Ha? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
4: Gel. Hayır, buraya gel.
3: Ha? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın.
4: Gel. Gel.
3: Hayır. Gelmeyin bebeler. Bebeler.
5: Hay hak.
3: Vay vay vay vay vay vay vay. Bir bakalım Hacıvat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
5: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
3: Benler kendimlerde değilimlerkiler.
5: Yahu ne diyorsun?
3: Bebe Ruhiler.
5: Bebe Ruhi demek istedin sanırım.
3: Hayırlar. Bebe Ruhi demekler istemedimler. Bebe Ruhiler dedimler.
5: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
3: Açtımlar. Geller.
5: Hakikaten garip.
3: Grip mi? Ne alakası var griple?
5: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
3: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
5: Acayip yani.
3: Şuayip kim?
5: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
3: Nereye?
5: Bu olayı çözmeye.
3: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
5: Olmaz. Gelmen lazım.
3: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe Ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
6: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
3: İnşallah gelmez.
6: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
3: Bu mu hazırlık?
6: Şşt, saklan. Yakaladık seni.
3: Bu ne ya?
6: Bebe Ruhi değil.
3: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
6: Of, yanlış alarm.
3: Aman Hacıvat, dikkatli olalım.
6: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
3: O da doğru.
6: Ha, yine biri yaklaşıyor.
3: Allah'ım, İnşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
6: Evet ya, gördü.
3: Dedim sana kalın diye.
6: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
3: Ne yapacağız şimdi?
6: Üç deyince.
3: Tamam.
6: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
3: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
6: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
2: Peki benden ne istiyorsunuz?
3: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun hem de iki kişisin.
2: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
3: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
2: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
6: İkizin olmasın.
2: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
3: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
6: Ha, geliyor. Haydi yerimize.
3: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
6: Sonra kaçmayasın.
3: Yok yok, kaçmam.
2: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
6: Bir, iki, üç.
2: Vay haylaz vay. Ben de diyorum, yedek şapkamı kim aldı?
7: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
3: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
7: Özür dilerim.
6: Neyse, bu kez affettik.
3: Sana ne oluyor acıvat?
6: Doğru ya, seni korkuttu.
3: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
2: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
7: Allah razı olsun.
3: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
7: Nedir Karagöz amca?
2: (Gülüyor)

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
4: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
7: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
4: Ben yelkenliği ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
7: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
3: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat. Dinliyoruz.
3: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
4: Sonra?
3: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
3: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
7: Bu iş görür.
4: Ben de yelkeni getirdim.
7: Harikasın Hami.
5: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
4: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
7: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
6: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
3: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
6: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
7: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.
4: Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
1: Dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul.

0: 이키
1: Arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: İşe yarıyor. Daha hızlı olmalıyız.
3: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
4: Evet.
5: En güzeli yokuş aşağı inmek.
6: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.

0: biraz yavaşlasak mı?
1: Kesinlikle katılıyorum. Frene bastın.
0: Fren mi? Fren yapmadık ki.
2: Fren yok mu?
1: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
3: Kurtar bizi Furkan.
1: Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
1: Cemil ne yapacağız?
4: Kürekleri fren olarak kullanalım.
0: Eyvah, kürekler de gitti.
1: Ne yapacağız?
4: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
1: Diğer tarafta birleşin.
5: Hadi çabuk. Yaklaş
0: beni.
5: Durduk.
6: Epey heyecanlı bir gün oldu.
1: Hırsımız yüzünden. Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
3: Herkesi tehlikeye attık.
6: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
0: Cidden mi? Ne yaptık ki?
6: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
7: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen pırıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay, ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım hemen. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Eren, bir sorun mu var oğlum?
0: Var, hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler.
0: Tamam, ben de gideceğim.
1: İşte geldik.
0: Koş. Ha? Koş. Dur. Zıpla. Dur, sakın kıpırdama. Ona ne anne?
1: Hurma kızım, halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla, hatırlasana. Evet, güzel.
1: İster misiniz?
0: Evet. Kal.
1: Ceren.
0: Tamam tamam, o da yesin, yazık. Islak mendil aldın mı baba?
2: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
2: Yoo, dedim ya siz yorulmayın diye.
0: Bize ne aldın baba?
2: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
0: Yoo. Ben yardım ederim. Ben de.
1: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
0: Tamam. Peçete.
2: Peçete.
0: Sabun.
2: Sabun.
0: Islak mendil.
2: Islak mendil.
0: Bir ıslak mendil daha.
2: Oo, daha da var.
0: Yaşasın.
2: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
0: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
2: Aslanım be, sana güveniyorum.
0: Diğer poşete geçiyorum.
2: Geç bakalım.
0: Tabak.
2: Tabak mı?
0: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
2: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
0: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın. Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
1: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
0: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
1: Çubuk makarna?
0: Yok, daha kısa ve daha ince.
1: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
0: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
1: Bebekli bir şey mi?
0: Anne, bu bebek bezi.
1: Haklısın.
0: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
1: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebek şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
0: Babam belki bebek de almıştır anne.
1: Adem! Bir sorunumuz var.
2: Sizin de mi?
1: Evet, bizim de.
0: Ne oluyor burada?
1: Hay Allah.
2: Sanırım poşetler karıştı Emel.
1: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alırsın?
0: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Bizim olmayanları ayırıp
3: sahiplerini bulmamız lazım.
1: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
0: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
1: Aslında o kadar dolaşmadan da...
3: Bir dakika, düşünmem lazım.
0: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
3: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
0: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
2: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
3: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
0: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
3: Evet, süper fikir.
1: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
0: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
3: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
2: Emin misiniz?
0: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
3: Ben de.
2: Hay maşallah. Belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
3: Çok doğru.
0: Yüksek dağlara çıkalım. Upuzun dağlara bile.
2: Püfür.
1: Aman üşütmeyin.
3: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
2: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
3: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
0: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım. Bu poşet kimin?
1: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
0: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın.
3: Ben hallederim. Alo. Helikopter lütfen.
2: Atlayın.
0: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
2: İşte geldik.
0: Buradaki bütün çocuklara soralım.
1: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
3: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez.
0: O zaman mecbur biz eğleneceğiz.
3: Bir atlı karınca. Hadi binelim.
0: Evet at. Hadi bize halamı uçur.
2: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
1: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
3: Ama neden?
1: Çünkü yeterince aradınız.
0: Ama bulamadık.
1: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
3: Bunu neden başta düşünmedik?
0: Hadi gidelim.
3: Dondurma da alalım.
2: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
3: Biz?
2: Tek başıma gidiyorum canlarım.
3: Ama baba.

Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle

0: paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: etmek güzeldir. Dostluk kazanır.
1: Hazır mı?

0: Bu şu o aha a aha oyuyorum ah. Aha mola ezil hop yapış hop na na na na
1: çak çak hoppa
0: köfte Kayna!

0: Nem.
1: Hin. Penna, San, Ban, Filo, Fasser.
0: Ben o? Ha? Ne oldu?
1: Aa, şey, bu, ben. Aha.
0: Ah, Gago, sen neden yoksa? Ha? Bakan.
1: Ha? Çay. Sen küs.
0: Ben. Affet. Ha?

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufiyi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: abla. Ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı. Köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun. Bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacının yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet. O bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım. Mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar, bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar. Siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Şey, peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
1: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
1: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
1: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
0: Aa! İnanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
1: Hadi sen de dene.
0: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
1: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
0: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
1: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor. Oldu mu?
1: Heh, sevimli canavar.

0: Kırmızı da kokuyu aldı.
1: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
0: Dur oğlum, daha sıcaktır.
1: Bir şey olmaz. Çok nefis.
0: Ellerine sağlık şefim.
2: Senin de anneciğim.
1: Benim katkımı da unutmayın.
2: Ya sen o sodayı içmesen ne yapardın?
0: Fedakar oğlum benim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat.
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.

0: Öğretmen Mirmir, yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam tenteme kaldıysa işimiz yaş.
2: Evet.
1: Her yerim ıslak ve yaş.
3: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
2: Göz göz.
1: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
4: İşte köstebek orada.
5: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
4: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
5: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra...
4: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
4: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
0: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
4: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
3: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
7: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
4: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
8: Bence köstebeğin ismi Küçük.
4: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
8: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
5: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
3: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
0: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
4: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
5: Senin ismin de o zaman Temtem.
0: Benden bahsediyorlar.
3: Her şeyi biliyorlar.
2: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
4: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
5: Görüşürüz Temtem.
4: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
8: Köz, tanıştığımıza sevindim.
3: Bize yardım ettiler.
0: Aslında ben yetişmiştim.
3: Allah'tan yetiştin.
4: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
2: Çıkmıyor. Ece'nin ayağı takıldı.
3: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
4: Köz buraya geliyor.
8: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
3: Tamam, bu kadar, sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese, yoksa altın kesesi mi?
4: Hazine!
3: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
4: Ninem çok sevinecek.

0: oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
2: Hey!
0: Mirmir, köz köz ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
3: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
2: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
3: Merhaba.
4: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
3: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
4: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
3: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
3: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
3: Su.
0: İlaçlı su mu?
3: Yok.
0: Özel bir su mu?
3: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
3: Doğru.
1: Dondurma.
3: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
3: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya.
5: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
4: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
3: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
3: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
3: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
3: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
3: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
2: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce... kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
3: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
3: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: Dedem, dedem nerede? Aa, burada.
1: Divan, sen dedene ne kadar benziyorsun.
0: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
1: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
0: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
1: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
0: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
1: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
0: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
1: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
0: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
1: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
0: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
1: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
0: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
1: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
1: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
1: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
1: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi hafızam iyidir diye? Civan, hoş geldiniz.
0: Aa, profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
1: Civan, Civan! Profesör var ya, eyvahlar olsun. Profesör, ama siz... Burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
1: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
1: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
0: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
3: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarım da var mıydı?
1: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
3: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha, kardeşim! Süha, ikisim! Vay, geldin ha?
0: Aynısı.
1: Sana söyledim. Çok benziyorlar.
3: Çocuklar, benim ikizim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar. Ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
0: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
3: Hepsi DNA'da gizli.
1: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
3: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
1: Yaşasın!
2: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
3: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
2: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
3: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
0: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
3: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
2: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
3: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
0: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
3: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
2: Ama siz Süha amca ile aynısınız.
3: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın, ben laboratuvara, bilime ilgi duydum. O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
2: Biri bilim demiş, biri şiir.
0: O zaman dönelim. Süha amcayla şarkı söyleyelim. Ben de şair miyim, neyim?
3: Artık dönebilirim.

olamaz. Köfteler yanacak. Telaşlanmayın. Köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: düşüm takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
1: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
1: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
3: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
1: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
3: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
1: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
4: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
0: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
1: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunun şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu.
4: Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
4: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalış.

0: çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
1: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
2: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
1: Kulağıma küpe olsun.
0: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
2: Ama nasıl olur?
3: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum. Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
1: İşte demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
2: Belki acele edersek.
3: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
0: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysan benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
5: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım, Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müçtebi abi.
3: Allah Allah! Sen olmayasın bunları yapan.
0: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
1: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
0: Nasıl yani?
1: Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
3: Evet, harika bir olay.
1: İnanılmazmış.
3: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.

0: çöpleri yana koymuştum.
1: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
2: Müçteba abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
1: Ne de olsa bizim işte benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
0: Allah senden razı olsun Müçteba abi. Günü kurtardın.
1: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun, işimiz var.
2: Nasıl yani?
1: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
0: Tabii ki Müçteba abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
2: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
3: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat anlat bitiremezsin.

size bir araba lazım.

0: kardeşim. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hop, aman bir şeyin yok değil mi Ali?
0: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
2: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
0: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
2: Sanatsal ıslık?
0: Hani böyle şarkılı gibi.
2: Sen çalışmaya devam.

0: Ahmet o zaman. Benim biraz işlerim var.
1: Sanatsal işler mi hocam?
0: Yok. Hayır işleri diyelim.
1: Hayır işlerine bayılırım.
0: Maşallah sana.
1: Yani hocam.
0: Yani Ali'ciğim.
1: Ben de.

0: Evet, üçgen tamam. Başlangıç için 3 misket öneriyorum. Sıralama için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur.
1: Birim!
0: İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm?
2: Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış. Ben 3, sen 4.
3: Misketlerin efendisi, kömür. Yaklaşanı yakar.
1: Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus. Okyanusum be!

0: Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.
1: Cam gözlerin mütevazı kahramanı. Kemik. Hadi yala.
2: Helal.
0: Maşallah. Üçgende galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor.
1: Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
0: Koş galip. Akşama kalma sonra.
3: Kızıl ejder yine mi kaçtı galip?
1: Evet hocam, maalesef.
4: Benim yeşil cam gözüm olsa oho, hep kazanırdı.
0: Kesin.
3: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız ve biz kaçırdık değil mi?
1: Evet hocam, tam isabet bildiniz.
4: Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. Bu kadar para dağıttık sonuçta. Bayram hocanın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
3: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
4: Aa, tıp oynuyorduk. Unuttum ama ben.
1: Biz siz oyun ha? Hocam.
3: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
0: Ya!
3: Gerçekten. Aniden gelişti.
0: Demek öyle.
3: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar.
0: Estağfurullah.
1: Ne haddimiz o hocam? Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
5: Ne? Bir yaşıma daha girdim.
0: İyi ki doğdun Cemile. Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
1: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
3: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salih'ciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
5: Evet.
3: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
4: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç, tıp var ya o işte.
3: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez. Yani tıp oynanır.
0: Neden hocam?
3: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
0: Kaybederim hocam.
5: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
3: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
4: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpım tıp.
3: Tıpın tıp ha? Allah iyiliği.

0: İstediğini versin.
1: Versin hocam. O zaman sıra bizde.
2: Aynen.
1: Kimse yok. Kuşlar çok sevinecek. Bir, iki, üç, tıp.

0: kimse yok kardeşim. Gel.
1: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı. Meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
0: Çok sevinecek. Buraya diyordu değil mi?
1: Evet evet. Hadi başlayalım.
2: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
3: Selamünaleyküm.
4: Cemaatle namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
3: Evet.
4: Sevapta galip, namazda mülayim çocuklar.
1: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
3: Aynen.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
3: Bir.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
3: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız?

0: Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
0: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar.
2: Hadi doğru kermese.
3: İyilik için.
4: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
5: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
5: Size bu işi ben hallederim demiştim.
2: Hayır, bana bırakın demiştin.
5: Kim? Ben mi?
4: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbay.
6: Ah, çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın.

0: grubun gururusun.
1: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet Mia.
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
3: İyilik için.
4: Hehehehe.

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran,

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve... Ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

Agah dede, dikkat balonun kaptanı. Yıllardır uçuş yapıyor, gökyüzüne çok hakim. Sema abla, dikkat balonun yardımcı kaptanı. Elif, dikkat balonun miçosu. O da uzun süredir tüm uçuşlara katılıyor. Keşke beni de aralarına alsa.

0: yapıyorlar.
1: Sema abla, bu sepeti şu balonun altına nasıl takıyorsun?
2: Bak, bu ipi şuraya tutturuyoruz Miço.
1: Anladım Sema abla. Bunu da tuttursana.
3: Sema ablan gösterdi ya sana Miço. Sen yapmayı dene istersen.
1: Denedim Agah dede, yapamıyorum ben. Ben daha küçüğüm ya, ondan yapamıyorum. Büyük olsam yaparım ama küçük olduğum için.
3: Hayırdır Sema? Uçuşa katılacak çocuklar mı geldi acaba?
2: Sanmam. Balon maketi yapacağımızı, bu nedenle uçuşun biraz geç olacağını çocukların velilerine iletmiştim.
3: Hayırdır inşallah. Kim ola ki?
1: Sen otur Agah dede, ben bakarım kapıya. Ben artık büyüdüm, kapıyı açabilirim. Artık büyük olduğum için açabilirim kapıyı.
2: Sepeti balona tuttururken küçüksün ama kapıyı açmaya gelince büyüksün, öyle mi Miço?
3: Deve kuşuna hadi uç demişler. Ben nasıl uçayım, deveyim ben demiş. O halde şu yükü sırtına yükleyelim de taşı demişler. Ben nasıl yük taşıyayım, kuşum ben demiş. Elif'inki de o hesap, Sema ablası. Canı nasıl isterse. Hay Allah, lafa daldık, kapıyı unuttuk.
4: Sen Elif olmalısın, geminin Miço'su.
1: Gemi mi?
4: Şey, yani uçan gemi.
1: Gemi değil ki o balon, dikkat balonu. Peki sen kimsin?
4: Ben Alper. Hayırlı günler.
2: Sana da evlat. Şey, sen bugün uçuşa katılacak arkadaşlarımızdan biri misin?
4: Uçuş mu? Hayır ama uçuşa katılmak gibi bir şansım varsa mutlaka katılmak isterim. Uçmak benim özel ilgi alanımdır. Siz Agah dede olmalısınız. Siz de Sema abla. Her gün gökyüzüne uçuyormuşsunuz, doğru mu?
3: Sayılır.
4: Lütfen beni de yanınıza alın. Sizinle her gün uçmama izin verin. Eğer buna izin verirseniz balondaki tüm işlerinize yardımcı olurum.
1: Hop hop Alper, o benim görevim. Dikkat balonunun Miço'su benim.
4: Öyle mi? O halde ben de senin yardımcın olurum. Lütfen izin verin bana da. Hey, balon maketi mi yapıyorsunuz? Bayılırım. Ben de evde uzay roketi maketleri yapıyorum. İleride gerçeğini de yapıp uzaya gideceğim. Ama biraz zaman alacak. Sonuçta balon gibi kolay değil roket yapmak. Balonun içine dolan sıcak hava gökyüzüne yükselmeyi sağlıyor. Ancak roketler öyle değil.
2: Sen bunları...
4: İnsanlar ilk olarak uçurtmayla taşımacılık yapmaya çalışmışlar, biliyor musunuz?
3: Biliyoruz da.
4: Ama balon ilk kullanışlı hava taşıtı olmuştur. Lütfen sizinle uçmama izin verin.
2: Alper...
4: Lütfen.
3: Alperciğim.
4: Lütfen.
1: Alper, biz aramızda toplantı yapalım, sana haber verelim.
4: Allah'ım, inşallah ekibe alırlar beni. İnşallah Allah'ım, amin.
1: Sevgili dikkat balonu ailem, görünen o ki Alper gökyüzüne çok meraklı.
3: Üstelik uçuş konusunda da pek bilgili görünüyor.
2: Fazlaca da heyecanlı.
3: Evet, onun bu heyecanını kırmak doğru olmaz. Bizimle uçmasına müsaade edelim derim ben.
2: Ben de
1: ama...
2: Ama ne Elif?
1: O benden daha bilgili uçuş konusunda. İsterseniz artık Miço olsun.
3: Aşk olsun Elif. O nasıl söz? Bizim bir tane Miço'muz var, o da sensin.
1: Miço'su.
4: Allah'ım, inşallah evet derler. İnşallah Allah'ım, amin.
3: Alper, biz dikkat balonu ailesi olarak görüştük ve bir karar verdik.
4: Lütfen hayır demeyin, ne olur evet deyin. Beni aranıza alın, lütfen.

0: var lütfen.
1: Bizimle uçuşlara katılabilirsin evlat. Ama bir şartımız var.
0: Nedir?
1: Önce ailenle görüşüp tanışmamız gerek. Onların da senin bizle uçuşlara katılmana rıza göstermesi gerekiyor.
0: Harika. Zaten beni buraya sizinle tanışmam için babam gönderdi.
1: Peki o halde. Dikkat Balonu ailesine hoş geldin diyebiliriz. Uçuştan sonra da gidip ailenle tanışırız.
0: Hey yaşasın. Lay lay lay lay lay lay. Dikkat Balonu. Hay hay hay hay. Uçalım göğe.
2: Oho, bir benim gibi dans etmediği kalmıştı. Sema ablam hiç o benime karışmam.
1: Bildik iki olduk. Hazır mısın Sema? Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu kolun adı da...
0: Burner, balonun alçalıp yükselmesi için kullanılır. Yakma birimidir.
2: Her şeyi de biliyor.
1: Evet. Hayli ilgili bu konuda.
2: Yakında benim yerimi almaz inşallah.
1: Öyle bir şey olmaz Elif. Herkesin yeri ayrı.
3: Çocuklardan biri gelemeyecekmiş baba.
0: Tüh ya, gelseydi. Uçuş iptal mi olacak şimdi? Hay Allah, lütfen iptal olmasın. Hemen uçalım, amin.

0: Çok şükür. Bugün de kazasız belasız yükseldik.
1: Sema abla, biraz daha yükselelim, biraz daha.
0: Daha yukarı çıkmak istemeni anlıyorum Alper. Ancak bu çok güvenli olmaz. O nedenle bu güzel manzaranın tadını çıkart. Birazdan dikkat yarışı başlayacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne. Tez canlı bir kedicik varmış. Boncuk adındaki bu kedicik yapmak istediği her şey hemen olsun bitsin istermiş. Günlerden bir gün sahibi ona seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel de mama vereyim sana.
0: Pisicik bunu duyunca hemen koşmuş. Sahibi mamayı vermek için kavanozu almış. Ancak tez canlı pisicik bekleyemediği için sahibinin elindeki kavanozun üzerine atılmış. Kavanoz yere düştüğü gibi tuzla buz olmuş.
2: Yerdeki mamalar cam parçalarıyla karıştığı için mamasını yiyememiş.
0: Ve bütün gün aç kalmış. Yine günlerden bir gün sahibi pisiciğe seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel bak sana çok güzel bir tırmalama tahtası aldım.
0: Pisicik hemen koşmuş, bir an evvel tırmalamak istemiş. Ancak henüz tırnakları yeterince uzun değilmiş.
2: Tırnaklarının uzamasını beklemeden tırmaladığı için hem tırmalama tahtası zarar görmüş hem de canı çok yanmış.
0: İşte böyle arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Sabrın sonu selamet derler. Sabretmeyi öğrenmek çok güzeldir.
2: Evet, sıra geldi dikkat sorularına. Hazırsak yarışma başlıyor.
0: Bu pisiciğin adı neydi?
1: Boncuk.
0: Evet, doğru. Alper bildi.
2: Peki mama kavanozu nasıl düşmüştü?
1: Boncuk tez canlı olduğu için sahibinin üstüne atladı. Aa, parmak bile kaldırmadan cevap veriyorum. Tamam, sakin olacağım.
0: Peki, son soru geliyor. Sahibi boncuğa bir hediye almıştı. Neydi o?
1: Tırmalama tahtası. Yine aceleci davrandım. Ama yine ben bildim, ne olacak şimdi? Balon maketini ben mi kazandım? O maketi arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Nasıl olsa ben her gün uçacağım. Bu maket onun hediyesi olsun.
2: Peki, bu güzel davranışından ötürü sana teşekkür ediyoruz. Balon maketini arkadaşımıza hediye ediyoruz.

0: İkinize de birer rozet takıyoruz. Böylece sizler de Dikkat Balonu ailesinin birer üyesi olacaksınız.
1: Ailemiz de her gün büyüyor maşallah.

0: Bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Aslan parçası Cesur her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı da.

0: Kimim aksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir

0: Yağlı pide.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum valla.
0: Gömüde bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?
2: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
0: Kuyu mu?
2: Hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
3: Hocam, vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
4: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
5: Evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
6: Paluğa çıkacağım dayıcığım, vaktim yok.
0: Demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.
2: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
0: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
2: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
0: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum vallahi.
0: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun. Köyümün yollarında bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor patikada ördekler.
3: Selam hocam. Bakıyorum da keyfin yerinde.
0: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde olsun efendi?
3: Hayırdır hocam? Ne oldu?
0: Hayır hayır. Bunu kimseye söylememem gerek.
3: Hocam hayrola? Neyi söylememen gerek?
0: Bilemiyorum. Sır tutabilir misin?
3: Söyle hocam söyle. Benden bir şey çıkmaz.
0: Peki o zaman. Bu nedir biliyor musun?
3: Hı?
0: Bu bir gömü haritası. Anlarsın ya.
3: Gömü haritası mı? Yani burada hazine mi var?
0: Şşşt. Aramızda.
3: Şşşt. Aramızda. Bestami, sana bir şey diyeceğim ama kimseye söyleme. Hocam bir gömü haritası bulmuş, kazıyor da kazıyor.
5: Hadi ya! Demirci! Demirci abi! Sana bir şey diyeceğim ama kimseye sakın söyleme.
4: Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın.
6: Uy! Vay hoca!
0: Pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.

0: Hey, siz de nereden çıktınız?
1: Hazine sadece senin mi olacak da?

0: Uşaklar, benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemi de amma derindeymiş yahu.
2: Ne kadar derindeyse o kadar büyük demektir.
0: Doğru söylersin uşağım. O hazineye bir ulaşalım. Hayallerim gerçek olacak.
1: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
0: Doğru dedim. Haydi o zaman.

0: kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah. Suya da ulaşmışlar.
3: Hocam, bu kuyu... Ama nasıl oldu?
0: Azimle. Daha doğrusu hırs ile.
4: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
5: Allah'ından bul hocam. Reva mı bu yaptığın?
0: Bir dakika efendi. Ben kimseyi kandırmadım.
5: Ama gömü var demişsin.
0: Gömü demek gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
6: Su mu?
0: Evet, hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım, altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
7: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. O çok değerli vaktinizi de verdiniz ama...
1: Baba, baba, kazarken bak ne bulduk.
0: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmasa da. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet. Mevla o zaman verir insana.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porter.

0: Diyanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: aile çocuklar.
1: Kaçacağım galiba Temel amca.
0: Hadi hadi hadi.
2: Hadi hemen. Hadi. Sakın pes etme.
1: Ne kadar büyük bir balık.
2: Evet ya. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüm.
0: Subhanallah. Bakmayın çocuklar. Bu balığı tek başıma taşıyamam.

0: otlar burada değildi. Ha? Aman Allah'ım, ne güzel. Bunu Temel amcam ve Eymen de görmeli. Hmm? Otlar görmemizi engellemiş hep. Ha. Ama ortaya çıktı sonunda.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Sübhanallah.
1: Ha?
2: Otları temizleme zamanı gelmiş.

0: Buyur Temel amca, sana şerbet yaptım.
1: Allah razı olsun güzel kızım. Oh, çok da güzel olmuş. Aşağı indikçe şekeri artıyor bunun.
0: Demek ki şerbetin şekerini iyi karıştıramamışım.
1: Olsun. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
0: Şeker karışmamış deyince aklıma bir şey geldi Temel amca.
1: Öyle mi? Ne geldi?
0: Okyanusta, Alaska körfezinde de tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet, internette görmüştüm.
1: Subhanallah.
2: Meraktan çatlayacağım.
0: Ben de. Temel amca neden sürekli Sübhanallah diyor acaba?
2: Hemen bakalım. Sübhanallah ne demektir? Sübhanallah, Allah Sübhan'dır demektir. Yani her türlü kusurdan ve eksiklikten uzaktır. Allah'ın kainatı ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade etmek için kullanılır. Demek Temel amca bu yüzden böyle söylemiş.
1: Sübhanallah, Sübhanallah.

0: Google'lar.
1: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
2: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede? Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir.

0: dakika.
1: Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik Gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın, başardın Hagu. Aa, çok u. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Hagu, hadi. Aa, hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Aa, kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Aa, olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Aa, şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: get to it.
1: Of.
2: Ne oldu Yusuf'um?
1: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
1: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
1: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
1: Siz Yavuz da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?

0: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
1: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
2: O da kesin değil babacığım.
1: Neden?
2: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
3: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz abi.
2: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
3: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt alarak.
4: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
3: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
4: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
2: Ne yapıyorsun Zeki?
3: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
2: Aferin sana.
3: Dahi yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
2: Ne demezsin? Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
3: Onu da o zaman düşünürüz.
2: Olmaz öyle şey.
1: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
5: Fosil yakıt nedir dede?
1: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
0: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
6: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
2: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
4: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü?
6: Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
0: Cidden mi? Nasıl?
6: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
0: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
6: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
2: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
0: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
2: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
3: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
3: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
7: Zeki dur yapma.
3: Öyle işte. Çok saçma.
4: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
2: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
4: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
0: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
6: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
3: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
5: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
3: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
4: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
2: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
6: Önce pervane yapmalıyız.
4: Tamam.
2: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi

0: Açığa çıkacak.
1: Elektrik nasıl üretilecek peki?
0: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
2: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
3: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
0: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
3: Boşa uğraşmayın işte, çarpılacaksınız. Al şunu, keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin, fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
0: Yeterli değil, daha hızlı çevir.
3: Sorun yok enişte, bana jet zeki derler. Tabii.
1: Oluyor, oluyor. Devam et.
0: Hadi Zeki.
4: Oluyor değil, yoruluyor.
5: Sıra bizde.
0: Ver bakalım profesör.
3: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
2: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
1: Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
4: İşte budur. Aferin dama. Mühendis dediğin böyle olur.
6: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
1: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
6: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
3: Birim.
1: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
3: Önce çalık çacık baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
4: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
5: Ben de bakmak istiyorum.
4: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
5: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
6: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
2: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
5: Evet.
2: İşte o da kutup yıldızı. Aa,
1: Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
6: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
3: Ben sayarım.
2: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
3: Çekil bakalım kuçu kuçu. Sen anlamazsın.
0: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
3: Oo! Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
4: Uydurma dayı ya.
3: İnanmazsanız gelin bakın.
4: Gerçekten.
5: Nasıl olur bu?

0: gitti.
1: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
0: Aman canım, ha yıldız, ha ateş böceği, ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
2: Dayı!
0: Sustum. Gömbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte. Denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

kültür haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?
1: Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
2: Acaba kümesi garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
1: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
3: Emek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak, nasip olsun bizlere.

0: kalırız bizlerde. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler.
1: Ta ta ta tam. İşte yeni tavuk kulübemiz.
2: Peki içine nereden girecekler baba?
1: İçine mi? Peki içine girmeyiverseler ne olur?
2: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
1: Turistik gezi düzenlerler belki.
2: Baba, istersen Garip abiden yardım isteyelim.
1: Yok yok oğlum. Ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya. Olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değil Sefa. Bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
2: Hiç duymamıştım.
1: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre.
2: Aa. Baba, bir dokundun yıkıldı.
1: Evet, neden öyle oldu?
3: Bayağı sağlamdı halbuki.
1: Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler. Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın heybeye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet Abidin Usta. Yıllar var ki sen bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
1: Teveccühünüz efendim.
2: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın. Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
1: 10 para isterim efendim.
2: Ney? 10 para mı? Çok değil mi Abidin efendi?
1: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
3: Peki Abidin efendi, ben sana haber vereceğim.
2: Evet Sefa oğul, duydum ki iş ararmışsın ha?
4: Evet efendim.
2: Ne iş yaparsın sen?
4: Ne iş olursa yaparım efendim.
2: Çobanlık yapar mısın?
4: Yaparım efendim.
2: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
4: Gelirim beyim, ne olacak? 2 koyun da güdemeyeceksek.
2: Peki, kaç para istersin bu iş için?
4: 5 para.
2: 5 para mı? Abidin efendinin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
4: Oğlum, çobanlık işini Abidin efendiye vermemek doğru mu sence?
2: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
4: Ama Abidin efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
2: Anacığım, Abidin efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya. O da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
4: Keşke evvela Abidin efendinin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşince teslim etseydin sürüyü.
2: Anacığım sen tasalanma.
4: Canım koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim o tarafa gitmeyin koyunlar. Kime diyorum, orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki, bunu siz istediniz. Koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.
2: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
4: Sorma beyim. Ne yaptım ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
5: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
4: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
2: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
4: Ama efendim ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim, bana mısın demediler. Emrettim, ona bile kulak asmadılar.
2: Sefa, ben sana ne diyeyim?
5: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
2: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
5: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
2: Ben mi? Neden?
5: 3 kuruş daha hesapla diye İşi ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline veriniz diye öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. 3 kuruş kar edeceğim derken temelli zarar edersin.
2: Doğru diyorsun anne. 5 para daha fazla verip Abidin Efendi'yi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
5: Bir musibet 1000 nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işe eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetin var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aa, aman usta.

0: Bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşt, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz ama...

0: Fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
1: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
2: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Şaka bit. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
1: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
2: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
1: Doğal dediğine göre, karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
3: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
2: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
1: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
3: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Hı? Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
2: Hadi hayırlısı.
0: Neyse. Hı? Gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah. Çelik saç. Pervane. El.
3: Elimi vermem. Bana lazım.
0: Of ya. Kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
2: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
2: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
0: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam.

0: Sakin ol kıçı kıçı.
1: İşte doğal müzik bu. Canlı müzik. Harika performans. Tabii.
2: Bu kadar fazla mı?
1: La la la. La la la. La la la. La la.
0: Müzik. Niye durdu?
1: Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii. Dur.
2: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
2: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum.

0: efendim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.
1: Zor ama sonucu güzel.
0: Açıldı, açıldı.
1: Ve kapandı.
0: Ya baba.
1: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
0: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
1: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
0: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
1: Gak mı dedi o?
0: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
1: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
0: Hay Allah. Belki diğer acılar da vardır. Onlara soralım.
1: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
0: Tamam.
1: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
0: Geldim baba.
1: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
0: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
1: Harika.
0: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
1: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
0: Allah razı olsun onlardan.
1: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
0: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
1: Çok merak ettiğin Arafat Meydanı burası işte Murat'cığım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
0: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
1: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
0: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
1: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
0: Buraya neden o ismi koymuşlar?
1: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
0: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor değil mi?
1: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
0: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
1: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
0: Hı.
3: Ey hac vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
4: Amin.
3: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
4: Amin.
3: Allah kabul etsin.
4: Amin.
3: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
4: Amin.
3: Ey hac vazifesini
1: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
3: Bizi bir araya
0: seninkini
3: getiren,
0: de hacı baba.
3: Beytinde ağırlayan, cömertlik
0: hacı Zemzem sen de gel bakalım.
3: Sana
0: şimdi ne yapacağız baba?
1: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız olsun. Ve taş toplayacağız.
0: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
1: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
0: Sağ ol Zemzem.
1: 70 tane taş toplayın oğlum.
0: Neden?
1: Çünkü bayram boyunca Cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde Cemerat'a atacağız.
0: Peki Cemerat'a taş atma nedenimiz neydi baba?
1: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
0: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
1: İnşallah.
0: Aa, ödüm koptu.
1: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
0: Kanadı iyileşmiş biraz.
1: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız, yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım, tamam mı? Keşke söylemeseydim.
0: Bayramın mübarek olsun baba.
1: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
0: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
1: Borçlu çıktık yahu.
0: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
1: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da Cemerat'a gidelim.
0: Hemen. Taşlarımız yok baba.
1: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
0: Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
1: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu. O taşlar bizim.
0: Yaramaz olduğu kadar sevimli de. İnsan kızamıyor.
1: Aynen öyle oğlum.
0: Taşların hepsini topladım baba.
1: Harika. Öyleyse Cemerat'a doğru yola çıkabiliriz.
0: Bence de.
1: Zemzem nerelerde?
0: Omzumda gitmiş. Zemzem, neredesin?
1: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
0: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
1: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
0: Nasıl?
1: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden, zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
0: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
1: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
0: Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
1: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
0: Hayır baba. Hepsini tek tek saydım. Ha? O taş nasıl düştü?
1: Torba delikmiş.
0: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
1: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
0: İyi ki varsın Zemzem.
1: Bismillahi Allahu Ekber.
0: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
1: Kurban görevimizde yapınca olacağız inşallah.
0: Kurbanımız nerede?
1: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
0: Ne güzel düşünmüşsün baba.
1: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
0: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
5: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
1: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
5: Neredesiniz şimdi?
0: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Sa'yı ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
5: Ne mutlu sana, küçük hacım benim.
0: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
5: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
0: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
5: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
0: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
1: Herkese bizden çok selam söyle.
5: Allah'a emanet olun.
0: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
1: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
0: Yavru karga yine geldi.
1: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
0: Kesinlikle ama en çok zemzemi.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Cemre, saatte 8. Neden uyandın?
1: Rüya gördüm.
0: Ay, kabus mu gördün sen canımın içi?
1: Hayır, çok güzel bir rüya gördüm.
0: Ha, ben de korktun sandım.
1: Ben 4 yaşında mıyım abi? 5 yaşındayım. Neden korkayım?
0: Niye böyle telaşlısın peki?
1: Telaşlı değilim, aceleliyim.
0: Ha? Aceleli mi?
1: Hı. Hemen bakkala gitmemiz lazım.
0: Neden?
1: Kalp taşı alacağız.
0: Kalp taşı mı? O nedir Cemre? İlk defa duyuyorum.
1: Kalp taşı işte. Rüyamda gördüm. Bakkaldan alıp eve getirdim ve de anaokuluna götürdüm ve de herkes çok sevdi ve de...
0: Ama Cemre sen rüya görmüşsün. Rüyada gördüklerin gerçek değildir.
1: Ama ben gerçek olsun istiyorum. Hadi bakkala gidip kalp taşı alalım.
0: İyi de bakkalda kalp taşı satılmaz ki.
1: Aa, nereden bulacağım kalp taşını?
0: Şimdi bu kalp taşı dedin. Kalp şeklinde bir taş mı? Kalbe benziyor yani.
1: Evet.
0: Kalp taşını bahçede arayalım. Bahçenin toprağında da taşlar var. Belki kalbe benzeyen bir taş buluruz.
1: Aa, evet. Hadi kalp taşı arayalım.
0: Sen aramaya başla. Ben de bahçeyi sulamam bitince sana yardım ederim.
1: Tamam.

0: kulağa benziyorsun. Kulağa benzeyen bir taş. Kulak taşı. Lütfen bana söyler misin? Kalp taşını nerede bulabilirim? Aa, tabii ya. Kulak duyabilir ama konuşamaz. Konuşması için ağız taşı bulmam lazım. Ama ben kalp taşını arıyorum. Bulamıyorum.
1: Cemre. Cemre.
0: Kalp taşı bahçede değil abi.
1: Gel beraber arayalım. Benim işim bitti. Cemre, her yeri çamur yapmışsın.
0: Ben yapmadım abi. Taşlar yaptı.
1: Verandayı yeni yıkamıştım. Tertemizdi. Şimdi tekrardan yıkamam gerekecek.
0: Sen yıka abi. Ben biraz uyuyacağım.
1: Daha yeni kalkmadın mı sen?
0: Uyumam lazım abi. Rüvama gidip kalp taşını cebime koyacağım. Uyanınca cebimde olacak.
1: Üzülme bu kadar Cemre.
0: Ne kadar üzüleyim abi?
1: Hiç üzülme canımın içi. Ben sana kalp şeklinde bir taş bulacağım. Söz veriyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Taşı bulamazsak kendimiz yaparız.
0: Nasıl? Bu nasıl bir taş abi? Sert değilmiş mi?
1: Bu özel bir taş. Ödevim için dedem bana bu taştan bir ev oymuştu.
0: Ev mi?
1: Yok, ev değil. Ne evi ya? El oymuştu. Ha, evet, el.
0: Bu taştan ev oyulsa ne güzel olur değil mi abi? Mahallemizdeki bütün evleri yapardık.
1: Mahallemizdeki bütün evler. Ah ne güzel. Hepsini tamamlamak aylar sürerdi ama değil mi kardeşim?
0: Aylarca mı? Aylarca. Günler değil, haftalar değil. Aylarca ev yapmak. Peki bu taştan baksa neler yapılır abi?
1: İşte bir el yapılabiliyor bir de kalp.
0: El de güzel ama benim kalp taşına ihtiyacım var.
1: Tabii. Çünkü sen Rıvan'da kalp taşı gördün.
0: Evet. Nasıl gidiyor kalp taşı? Ne zaman biter? Ne zaman boyayabilirim? Ne zaman yuvaya gidebilirim ve de arkadaşlarıma gösterebilirim? Ve de onlar kalp taşını çok sever ve de bütün gün oynarız ve de...
1: Kalp taşın hazır.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederim abi. Rüyalarım gerçek oldu. Sen ne güzel bir abisin.
2: Ay ay ay. Bu ne güzel bir manzara. Selamın aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam dede. Dede bak kalp taşı.
2: Kalp taşı mı?
0: Evet ve benim onu boyamama bekliyor.
2: Nedir bu kalp taşının hikayesi?
1: Cemre rüyasında bakkaldan bir kalp taşı almış. Onunla anaokuluna gitmiş. Arkadaşları da çok sevmiş falan. Ama uyanınca tabii...
2: Taş ortada yok.
1: Aynen öyle. Tutturdu bakkala gidelim diye. Bakkalda kalp taşı olmaz dedim. Bahçede aradık ama kalp şeklinde bir taş bulamadık. Bu defa uzanıp uyumaya başladı.
2: Rüyasına dönmek istedi tabii cimcime.
1: Evet dede, üzüldüm ben de. Senin bana yardım ettiğin ev ödevini hatırladım.
2: Sen de kardeşine yardım ettin. Cimcimenin dediği gibi sen ne güzel bir abisin Çelebi.
1: Biraz da yorgun.
2: Elbette. Taş işlemek yorucudur.
1: Öyleymiş dede.
2: Dünyaca ünlü şehrimizi görünce kim bilir sen neler düşüneceksin taş ustaları hakkında.
1: Hangi taş ustaları dede?
2: Divriği Ulu Camii'ni görmeye gidiyoruz evlat.
1: Duymuştum, duymuştum. Muhteşem olduğunu duymuştum.
2: Şu malzemeleri depoya bırakalım da derin bir nefes alalım. Çünkü göreceklerin karşısında nefesin kesilecek.
1: Ben şimdiden nefes egzersizlerine başladım bile.

0: Demişler dede.
1: İlahi çocuk. Ama bilinmez tabii kimin kimden ilham aldı. O muhteşem halılara, kilimlere, örtülere desenlerini verenler kadınlardı. Belki dedelerimiz ninelerimizin motiflerinden ilham almıştır. Belki de ninelerimiz taş ustası dedelerimizden ilham almıştır.
0: Allah bilir ama sonuç muazzam.
1: Öyle. Divriği Ulu Cami 13. yüzyılda Ahmet Şah tarafından baş mimar Ahlatlı Hürrem Şah'a yaptırılmıştır.
0: Uf, inşaatı bitse bu süslemeler yıllar alır dede. Yapılması ne kadar sürmüş acaba?
1: Yapı 1228-1243 yılları arasında inşa edilmiş evlat.
0: 15 yıl sürmüş. Cemre'nin yeni projesi de bence bir 10 yıl sürer dede.
1: O neymiş ya?
0: Cemre senin bana ödevim için taştan ev yaptığını öğrenince mahalleyi de yapalım dede.
1: Sen de 10, ben diyeyim 20 sene sürer bu proje Çelebi.
0: Senin bir de el yaptığını hatırladım da evi el diye düzelttim dede. O da el istemem, kalp daha güzel deyip vazgeçti.
1: Vay evlat, ucuz atlatmışsın.
0: Elhamdülillah. Neden saatine bakıyorsun dede?
1: Vakti gelince anlayacaksın evlat.
0: Oo, çok heyecanlı.
1: Sabret.
0: Dışarıdan bakınca da fark etmiştim dede. Bu caminin kubbesi külah şeklinde.
1: Selçuklu soyundan gelen dedelerimizin eserlerinde bazı mimari farklılıklar gözlenebiliyor. Bu camideki koni şeklinde kubbeler mesela.
0: Kubbeler mi?
1: Bir değil, iki kubbeli bir cami burası.
0: Çok ilginç.
1: Selçuklular da muhteşem örneklerine rastladığımız bu süslemeler de dünyada eşsiz. Sırf bu camide 10 binlerce motif var.
0: Evliya dedem görse ne derdi acaba?
1: Lafı ağzımdan aldın evlat. Evliya Çelebi bu cami için ne diyor biliyor musun? Onu övme de diller suskun, kalem karakter.
0: Vay, evliya dedem ne güzel söylemiş. Dede, bu nasıl minber?
1: Muhteşem değil mi? Dünyanın en uzun ömürlü ağacı olan abanoz ağacından yapılan minber günümüze bozulmadan ulaşabilmiştir.
0: 13. yüzyıldan kalma dede. 700 yaşında. Taş değil ki bu. İnanılmaz.
1: Ustası Tiflisi İbrahimoğlu Ahmet. Bu minberi 12 yılda işlemiş.
0: Dede, bu cami bir masal diyarı için tasarlanmış gibi.
1: Aynı senin gibi düşünen tarihçiler. Bu yüzden burası için Divriği mucizesi diyorlar.
0: Çok uygun bence de. Vakit geldi mi?
1: Şöyle geçelim, daha rahat görürüz.
0: Ne göreceğiz dede?
1: Görmek için önce bakmak lazım.
0: Bakıyorum. Bakıyorum ama girerken baktığımda da böyle güzel bir kapıydı zaten. Sadece bazı süslemeler gölgede kal. Görüyorum. Dede, bu kapıda namaza durmuş bir adam gölgesi var.
1: Evet.
0: Ama bunu nasıl hesaplamışlar ki? Yani nasıl?
1: Divriği mucizesi.
0: İnanılmaz.
1: Sadece bu kapıda değil, üstelik sabahları da cennet kapısında namaz kılan kadın süliyeti oluşuyor. Şah kapısında da yine bu saatlerde bir gölge oluşuyor. Gel bir de ona bakalım.
0: Bakalım.
1: Sence bu neyin, kimin gölgesi?
0: Sanki başında şapka gibi, sarık gibi bir şey var. Şah kapısı demek. Dede, yoksa bu şahın gölgesi mi?
1: Aynen öyle evlat.
0: Muhteşem. Peki bu kapı neden bu kadar alçak dede? Bir insan buradan ancak eğilerek geçebilir. Koskoca şah.
1: Tam da bu yüzden evlat. Devletin başındaki kişi şah. Allah'ın yüceliği karşısında kendi yerini bilsin, kulluğunu unutmasın diye.
0: Ne güzel düşünmüşler dede.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarda. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza.

0: Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama, demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. E bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın. Tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza. Öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz, değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kitaplar da hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar.

0: erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
1: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
0: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
1: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
0: Örneğin sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
1: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
0: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
1: Öyleyse kırpık yolunu bulabilmek için ne yaptı?
0: Aklına bilge kırlangıcın sözü gelince rahatladı.
1: Ha? Bilge kırlangıç mı? O da kim?
0: Bilge kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
1: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
0: Ne gibi şeyler?
1: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
0: Güzel. Kırpığın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
1: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
0: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
1: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
0: Evet. Önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
1: Peki kırpık ona ne dedi?
0: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
1: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
0: Bakalım yetişebilecekler mi? Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
1: Hapşi! Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
0: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
1: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendine arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
0: Hayır.
1: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
0: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
1: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
0: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
1: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
0: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
1: Yolculukları bitti mi yani?
0: Çok şükür bitti.
1: Yaşasın. Artık yuvalarını yapabilecekler.
0: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Kitapta hiç düşürmeden yerleştim.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
1: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
2: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
1: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
0: Tamamdır, biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
2: Allah Allah.
1: Ne oluyor böyle?
0: Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya. Hı?

0: 무던의 벌레.
1: Bir çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: Aa, bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma etti sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ah. Ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.

0: kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım. Biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: bunu nasıl yaptım bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
0: Nasıl yani?
1: İşte bak. Şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin. Bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar. Merak etmeyin.
3: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
0: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
1: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
0: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
1: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bayramımız kutlu olsun.
1: Haklı karınca.
2: Eğer mantarlara uygun miktarda yaprak yapası veremezsek verim alamayız.
0: Formülü açıklıyorum. Mantarın şapkasının çapı artı sapının çapı bölü mantarın uzunluğu.
2: Hadi herkes kendi mantarı için uygun miktarı hesaplayıp toprağına sersin. Peki, senden başlayalım Hayta.
0: Emin misin dostum?

0: Sıradaki. Ciddi olamazsın. İster misin hepsi ortalığa saçılsın?
1: Çıkan sonucu mantarın lezzetiyle çarpmışsın Dalyan.
2: Formüle göre benim mantarım için bu ölçekte bir lapa gerekiyor. Ama Dura yakında yağmur yağacağını söyledi. O yüzden daha az lapa gerekeceğini düşünüyorum.
3: Kura haklı. Hava durumunu hesaba katmadık.
4: Kura zaten hep haklı.

0: da haklı karınca.
1: Ben yalnızca görevimi yapmak istedim.
0: Ne dedim ki ben?
2: Hava durumunu da değişken olarak denkleme eklersek... Şöyle oluyor. Bulduğumuz sonucu boğal nemden düşeceğiz.
3: Harikasınız çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ancak mantarlarınızı her gün kontrol etmeyi sakın unutmayın.
1: Ya, öğretmenim, Dura'yı unuttuk.
3: Aa, evet Dura. Hadi bakalım.
4: Geliyorlar.
3: Kim geliyor evladım?
4: Böcek sürüsü.

0: Duran'ın ses algılayıcılarının 2 günlük mesafeye ulaşabildiğini düşünüyoruz.
1: Yiyeceklerimizin büyük bir kısmı henüz açıkta. Bir kısmı kış için depolara kaldırılırken diğer kısmı yarınki bayram kutlamalarında servis edilecek.
2: Yarın meydandaki yiyeceklerin kokusu böcek sürüsünü yuvaya çekebilir.
3: Böcek sürüsü zaten yuvaya yönelmiş vaziyette kraliçem.
4: Bayram zamanı yakınlarda böcek sürüsü olmazdı. Bir şey onları rotalarından çıkarmış olmalı.
1: İklim değişikliği Şurana. Artan yağışlar bütün canlıları rotalarını değiştirmeye zorluyor.
2: Sürünün yiyeceklerin kokusunu almasını engellemeliyiz.
4: Acı akasya şurubu onları uzaklaştıracaktır. Yarına hazır olur kraliçem.
0: Biz de bu arada şurubu yayacağımız rotayı belirleriz.
2: İnşallah tedbirlerimiz işe yarar ve güzel bir bayram geçiririz.
4: Allah'ın izniyle işe yarayacak kraliçem. Biz de gönül huzuruyla yarın hep birlikte şükredeceğiz. Bugün çok sessizsin Kura. Her akşam okulda yaşadıklarını anlatırdın. Şimdi ağzını bıçak açmıyor.
5: Bugün pek bir şey olmadı.
4: Nasıl yani? Ders işlemediniz mi?
5: İşledik de işte sıkıcıydı.
4: Ne kadar daha su çeker bu Kura?
5: Bilmem ki.
4: Bilmen gerekmiyor. Ne görüyorsan söyle. Tahminlerinde hep haklı çıkıyorsun.
5: Öyle mi? Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
5: Peki o zaman. Bence bu kadar su yeterli.
4: Çok haklısın çocuğum.

0: endişelenmeyin kraliçem. Bayramımız kutlu olacak.
1: Öyle olmasını dilerim. Zorlu kış günlerinden önceki en büyük eğlencemiz bu bayram. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kışa girmeliyiz.
0: Elbette.
2: Görev tamamlandı kraliçem. Böcek sürüsü yön değiştirdi. Yuvadan uzaklaşıyorlar.
1: Oh, çok şükür.
3: Sabah kraliçe.
4: Hoş geldin kraliçe.
1: Güzel yuvam. Bu yılda çok çalıştık ve kış hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi hep birlikte şükredeceğiz ve bu

0: Bu güzel günü kutlayacağız. Rabbimize hamdolsun.
1: Rabbimize hamdolsun.
0: Bayramımız kutlu olsun.
1: Bayramımız kutlu olsun.

0: Üzülürüm, üzerim.
1: İster misin bu tabakta?
2: Sakın ha Nazlı, sakın bir şey söyleme.
3: Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
3: Bırak Nazlı fikrini söylesin Hayta. O olacakları önceden görebiliyor.
5: Öngörü sahibi diyorsun.
3: Aynen öyle. O öyle söyledi diye olmuyor aksilikler. O çok dikkatli olduğu için aksiliklerin olacağını önceden kestirebiliyor.
1: Ah, çok teşekkür ederim Kuracığım. Nihayet beni gerçekten anlayan biri çıktı.
3: Rica ederim Nazlı.
5: Peki ya Dalia? O da çok cömert olmalı bu hesaba göre. Bizim de yememize izin veriyor sonuçta.
3: Dalyan aç kalınca kan şekeri düşüyor ve çok sinirli oluyor. Acı kuvvetiyle kimseye zarar vermemek için yemeği erteleyemez.
0: Bunları sizin için ayırdım. Gerisi bana yeter.
1: O şıra ateş böcekleri için Haytacığım. Gecemizi aydınlatmak istiyorsan devam et.
5: Peki ya Hayta? Bütün bu yaramazlıkları hangi yüce amaç için yapıyor acaba?
3: Ne için yapacak canım? Yaramazlık yaptığımızda başımıza gelecekleri görmemiz için.

0: Üzülmeyin kraliçem. Onun kaderi bu.
1: Onu öyle iyi anlıyorum ki Şura Ana. Zamanında aynı acıları ben de yaşadım.
0: Ama bakın, şimdi neredesiniz? Bu tablo sizin eseriniz. Karınca alemindeki en mutlu ve huzurlu yuva bizim sayenizde.
1: Rabbime şükürler olsun.
0: Anka'da bir gün böyle sarayının balkonundan mutlu yuvasını izleyecek sizin gibi ve şükredecek.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
3: Hiçbir şiir. Şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
3: Şiir.
1: Hiçbir şey.
2: Anladım. Şiirin adı hiçbir şey.
0: Hakkı baba, Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
2: Demek zamanında geldim. Devam.

0: Ufuk'a bak.
1: Zamanında derken Hakkı Baba?
0: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
1: Şey, aslında...
2: Hadi ama ya.
1: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun, yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana, şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır.

0: Allah razı olsun. Mahcup ettiniz beni.
1: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
2: Şiir okuma yarışması mı?
1: Evet çocuklar. Neden şaşırdınız?
0: Teva.

0: Şaka yaptım, şaka. Gidip bakalım kitaplara, bulalım güzel bir şiir.
1: Çok şükür. Hadi gidelim. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
0: Yine şiir gibi.

0: Hocam, yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
1: Bana müsaade.
2: Hayda, ne oldu bu çocuğa?
0: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
3: Neyse, hadi biraz daha şiir bakalım biz.
1: Versene kağıdımı ya.
4: Bu kağıdı ben havada buldum.
1: Ama benim kağıdım.
4: Ne ki bu?
1: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
4: Bakalım neler yazmışsın.
1: Okuma ya.
4: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar. Süzülüyor ince ince.
1: Yeter ya.
4: Haniymiş benim duygusal kardeşim.

0: gözünden yaşlar.
1: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
2: Ama anlattım ya hocam, neler yaptı bana.
1: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
2: Çok kırıldım hocam.
1: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?

0: Aferin sana. Allah Allah.
1: Gözümden yaşlar süzülüyor.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Lanet çocukta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan...

0: çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: 笔记笔记。
1: Bu sefer Sütlaç güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve Puf, bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlardan biri olacak. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
4: Tekerleme bende bitti.
3: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
1: He, şimdi anladım.
3: Bir tekerleme de benden olsun mu?
0: Evet.
3: Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
1: Ha? Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
5: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
1: Şaka yapmıştım sadece. Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
3: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.

0: Bu tekerlemede ne var ki?
1: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
0: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
2: Hangi tekerleme o?
0: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Ben de söyleyebilir miyim?
0: Berber mi olmak istiyorsun?
2: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, gel berber bir dükkan... Olmadı galiba.
0: Olur, olur. Ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
3: İşte söyledin Puf.
4: Şuradan bir koku geliyor.
3: Nefis bir koku. Yengeç sen, yengeç nereye gitti?
5: Tabii ya, çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
4: Mantı.
0: Evet, mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
6: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
0: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
4: Dayanamıyorum, mantı yemek istiyorum.
0: Aa, durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
3: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
0: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
3: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt? Bence tekerleme bu. Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani, olmadı mı?
4: Olmadı, olmadı.
0: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
3: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
0: Başardın yavru balık. Hadi, herkese afiyet olsun.
3: İşte manav yengeç.
7: Hangi elmayı yesem acaba?
0: O piti piti, karamelase piti.
8: Aa, bu çok kolay bir tekerleme.
0: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
6: İyi misin yengeç?
7: Elmalar.
0: Aa, neydi tekerleme? Unuttum, elma kafama düşünce.
8: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
7: Evet, şimdi hatırladım.
6: Aferin Sütlaç, tek seferde söyledin.
0: Dal kalkar, kartal kakar.
5: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
3: Portakalı soydum, başıcıma koydum, tekerleme öğrendim, çok daha eğlendim.
8: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: bir haberim var.
1: Güzel haberlere bayılırım.
0: Dostumuz polis Kaju, Mercanya'da gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
2: Hey!
3: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
4: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
2: Tebrikler polis Kaju.
4: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak için pasta aldım.
5: Pastalar çok güzel görünüyor.
6: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
4: Yengeç!
5: Sesi var, kendisi yok.
6: Buradayım, burada!
4: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
7: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
8: Ne görevi?
7: Çok özel bir görev. Ama önce Kaju'nun pastalarının tadına bakalım.
6: Ta tepeden gördüm.
8: Sadece iki pasta var.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
5: Aa, pastaları kim yiyecek ki?
0: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
3: Ne yapacağız peki?
6: Herkese çeyrek dilim.
8: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
0: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
8: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
1: İşte bu dostum.
0: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. Dört çeyrek pastamız oldu.
5: Dört çeyrek dilim.
3: Diğer pastayı da dört çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
6: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
4: Görevi hala söylemedin yengeç.
6: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
1: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
9: Said abi, bak yine duygulandım.
6: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
2: Hey!
7: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada, pırpır şapkam var kafamda.
1: Uçar gibi geziyorum, aa ne oluyor, duramıyorum. Daldım yosunların arasına, aa işte.

0: kitapbozun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: söyle söyle.
1: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
2: Tam yarım çeyrek.
3: Oh, atlattım.
4: Yakaladım.
3: Sulandım.
4: Hay Allah, su bitti.
3: Şimdi sıra bende. Of, benimki neden sıkmıyor?
4: olmadı. Oh.
3: Ama neden çalışmıyor ki?
4: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
3: O ne kadar ki?
4: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
3: Kafam çok karıştı.
5: İncilerim, size güzel...

0: Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla ile Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop, kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptığım.

0: Atebimin setresi uzun, eteği... Oh! Dikkat etsene Azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur Tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın Tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse. Eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Bizde dayılık Tuzsuz'a eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi!
1: He!
0: Bana bir balık!
1: He!
0: Yok yok, iki olsun.
1: He!
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He!
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He!
0: Tamam, bir olsun.
1: He!
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He? Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuz'un adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Tamam, görürsünüz siz.
2: Ay hak! Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of senin. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacıvat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyur Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: E? Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: He. İçine tuzsuz deli Bekir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedin?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklınla 100 yaşa.
2: 1000 değil mi o canım?
3: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
2: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
3: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuz'a söyleyelim o zaman.
2: Bak işte bu iyi fikir.
3: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
2: Amanın.
4: Hmm. Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
3: Edememiş zaten. Şekersiz nedir yahu?
2: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
3: Doğru.
4: Demek şekersiz Deli Çelebi.
5: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
4: Buyur tüccar efendi.
5: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
3: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
5: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
4: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
5: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
3: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
5: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
2: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
3: Doğru yahu.
5: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
4: Şimdi üzüldüm adama.
2: Tüccar Efendi haklı.
3: Ne yapacağız şimdi?
5: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
6: Tüccar Efendi!
5: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
3: Ne yapacağız?
5: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
2: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
4: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
5: Ben de esnafları dolaşayım.
3: Ya ben?
2: En kolayı seninki Karagöz.
3: Neymiş?
2: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
3: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
4: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
3: Of ya.
7: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
8: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
7: Aleyküm selam azizim. Yani...
9: Eyvallah.
8: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
9: Ha şöyle. Korkacaksın benden.
8: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
9: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
8: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
7: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
10: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
7: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
10: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
7: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
10: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
7: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
3: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
2: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
4: Oh be! Sonunda namım da kurtuldu.
3: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
2: Tabii ya. Aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?

0: diyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya.
0: Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yer...

0: nerededir? Arayalım. Hadi.
1: Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
0: O zaman kesin birileri aldı.
2: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
0: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
4: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
4: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
5: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
5: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
5: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
5: Kerim de değil.
3: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
5: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
4: Niye geldiniz o zaman?
5: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
5: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
3: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
5: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
3: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
3: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
1: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
3: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
5: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
3: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
5: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
5: Furkan!
4: Ne var Aziz?
5: Plan işe yarayacak mı?
4: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
5: Tamam, sustum.
3: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
4: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
3: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
1: Ne oldu?
7: Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
7: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
7: Ve çok sessizce.

0: Fish.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
2: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
4: Dalga geçmeyin bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
2: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
5: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
6: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
2: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
7: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
7: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
6: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
8: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
8: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
6: Acıktığı için mi?
8: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
7: Yakışmaz hocam.
5: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
8: Tok olursa niye yesin?
6: Anladım hocam.
1: Ne anladın? Bize de söyle.
6: Gelin benimle.
9: Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
5: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
2: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
9: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
2: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
9: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
2: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
6: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Yoksa yandık.
10: Hepsi duruyor.
9: Hem de hediyesiyle birlikte.
2: Ne güzel bir hayvan.
9: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
11: Öyle bir şey yok Aziz.
5: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
12: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

Talip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren! Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor. Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
0: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
0: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın.
2: Hadi bakalım kahvaltınızı bitirin.
0: Nereye gitti bu?
2: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
3: O kaçak bulunacak. 003 sen şu tarafa.
0: Ben mi?
3: 003 Ceren, sen şu tarafa.
0: Ya ben.
3: 004 Eren, sen de şu tarafa.
0: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
4: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
3: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
4: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
3: Yani?
4: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
0: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
3: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
4: Uğraşmalıyız baba.
3: Neden?
0: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
3: Hop! Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
0: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
4: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
3: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
0: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
3: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
4: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
3: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
2: Olur.
4: Yakalanmadan geldik.
0: Telsizler neredeydi?
4: Çekmecede olması lazım.

0: 01 ne oluyor burada?
1: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
2: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
3: Neden?
4: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
2: Zeytin çoktan bulundu.
0: Ne? Kim bulmuş?
4: O kahraman benim.
0: Uzaylılar nerede peki?
4: Sadece zeytinmiş çocuklar.
0: Neredeymiş?
4: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
0: Sadece zeytin miymiş?
4: Evet.
2: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
0: Ama biz o kadar baktık.
4: İyi saklanmıştı.
0: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
4: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
3: Yaşasın.
4: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: 5 tane.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
2: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
4: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
3: 3 tane.
4: 1, 2, 3.
3: Ya baba.
2: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
4: Çilli tavuk yumurtladı.
0: Çilli tavuk beni de seviyor baba.
2: Seni sevmeyen çilli tavuk mu olur babacığım? Sever tabii.
0: Ben de sulamak istiyorum. Yok öyle değil. Ha?
2: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
3: Annem kaybetti baba.
2: Ah ah, ne güzel.
3: Ben de sulayacağım. Hortumla değil.
2: Ha?
0: Ha? Eller yukarı. Ha?
3: Kuş evi düşmüş.
0: İçinde kuş yoktu inşallah.
2: Neyse ki boşmuş.
0: Ne yapacaksın baba?
2: Tamir edelim de yerine asalım.
3: Yine düşerse?
2: Yine asarız.
0: Neden baba?
2: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
3: Güzel bir davranış.
2: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
3: Bırakmayız.
2: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
4: Ne yapıyorsunuz burada?
0: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne babanla tamir ediyoruz.
4: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
2: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
4: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
0: Kuş evimizi halı örebilir misin anne?
4: Halı mı?
0: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
4: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
2: Bir çivi daha.
0: Bitince çatısını ben boyayacağım.
1: Ben de duvarlarını boyarım.
0: Hadi boyaları almaya gidelim.
1: Tamam.
2: Ama hasta... Buraya mı?
0: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağ, öbür sağ.
2: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağ nasıl oldu?
0: Tamam, oldu bu sefer. Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
2: Tamam.
5: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Hala.
5: Halam.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
0: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
2: Çok uğraştık.
5: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
2: Bu işler benden sorulur ablam.
5: Bilmem. Çok marifetlisindir.
2: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu hala unutmuyorsun.
5: Ablalar unutmaz.
4: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
2: Harika olur derim.
3: Kuru dolma ne?
2: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
3: Dolma kısmını alkışladım baba.
4: Çok mantıklı.
5: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esası alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: 콜! 콜! 이제! 이제! 니네!
1: 아니, 치킨!
2: 요! 코요루스!
1: 어라꼬르 코요! 코요!
3: 뭐 böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay, silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, rrr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sağma dem.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.

0: Kurtaracağım seni dostumu.
1: Bırak beni. Bırak. Bırak. Aa, kes kes. Yardım.
0: Bir bir. İyi misin? Seni kurtardım.
1: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
1: Zaten çok da korkmadım.
0: Tabi tabi.
3: Mert abi dikkatlisin.
4: Bu çok eğlenceli.
3: Uçuyoruz. Hayır kayıyoruz.
5: Taş.
3: Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar, madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!
1: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
5: Vay.
6: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.

0: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
1: Suku tutun dostum.
2: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum, sanki cevap verecekmişsin gibi.
3: Yem yem yem yem.
4: Temtem. Hey, uyan Temtem.
1: Biz kazanacağız. Elbette.
0: Ve başlayın.
1: Hey.
2: Hey, geçiyoruz.
3: Kar çok soğuk. Yem yem yem yem.
0: Ama aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Kazanan
2: biziz.
4: Biz kazandık bence.
5: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaç...

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Deli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: How?
1: Dans.
2: Yavaş.
3: Yavaş.
1: Özdeş. Gel.

0: yavaş.
1: Yavaş, yavaş.
2: Saç.
0: Ya ben.
1: Şans.
2: Saç.
0: Ben. Tüh.
2: Saç.
1: Hop, hop, hop, hop. Ma.
2: Saç.

0: Calmaza.
1: آفرین میام
2: آفرین
0: آفرین

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Olmaz. Ben hallederim. Tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki, tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar?

0: gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman, tabelayı unuttum.
1: Oh, kaybolmamış.
0: Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
2: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
3: Evet, oldukça garip.
2: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu, avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
3: Oyun oynuyorlar.
2: Kurye.
3: Efendim?
2: Oyun falan oynamıyorlar.
3: Ne biliyorsun?
2: Neyse. Resimlere dönelim. Hmm. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
3: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
2: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
3: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
0: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
3: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
2: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
0: Bu sefer ben de korktum.
4: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
3: Kaçalım tilki.
4: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
3: Merak etme, bir tane daha var.
4: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
3: Tamam tamam.
0: Kaç!
3: Ama korkuttular bizi.
4: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
3: Onlar da korktu ama.
0: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
2: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
3: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
2: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
0: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
2: Aynen öyle teleskop.
3: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
0: Başka insanlar çizmiştir.
2: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
3: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse. Bir gizemi daha çözmüş olduk.
0: Merhaba çocuklar.
2: Merhaba. O nedir haberci?
0: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
3: Hemen.
2: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
3: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
2: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Planet Çocuk'ta.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol be. Saklanmaya ne be? Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti? Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Demek sendin. Peki Tuna nerede?
1: İşte buradayım. Sol be.
0: Ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
1: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
0: Doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
1: Tamam tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
0: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
1: Tamam anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de beni bulamayacaksın.
0: Göreceğiz.
2: Lina. Ha? Tuna.
3: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar. Size bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
1: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
0: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
0: Kim?
2: Dayınız.
1: Dayı mı? Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
0: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayını bilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
1: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
1: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
0: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Linacığım, sence ne hazırlayalım?
0: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
0: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
0: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
0: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
0: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
0: Ya!

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba çocuklar.
0: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
0: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: Tabii ki elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurtayla şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar.
1: Hmm.
0: Şeker de burada. Hadi çırpalım.
1: Tamam.
0: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
0: Sıvıları, yani süt ve yağ.
1: Harikasın şefim.
0: Bu süt. Bu da yağ.
1: Evet.
0: Tekrar karıştırıyoruz. Bu da tamam.
1: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
0: Hemen. Un. Kakao. Vanilya. Ve kabartma tozu. İşte oldu.
1: Son kez iyice çırpıyoruz.
0: Hadi bakalım. Ortalık iyice karışıyor. Evet. Galiba oldu. Oldu mu anne?
1: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
0: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
1: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
0: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
1: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
0: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
1: Çünkü kekin sürprizini koyacağız.
0: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
1: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
0: Aynı Tuna.
1: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu. Sürprizli olduğu için.
0: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
1: Aslında sana söylememem gerekiyor ama bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır. Unutma.
0: Kimseye söylemem, merak etme anne. Yani onlar dışında.
1: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
0: Peki ne saklayacağız kekin içine?
1: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur. Tatlıya yakışacak ne varsa.
0: Aa, ne kadar güzel. Anne,

0: Hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz, değil mi?
1: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek?
0: Anlaştık.
1: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
0: Buna da badem koyalım.
1: Buna çikolata olsun.
0: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
1: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna hangisi olsa bayıla bayıla yer.
0: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
1: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
0: Neden?
1: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
0: Anladım. İşte oldu. Şimdi sıra pişirmede, değil mi?
1: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
0: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
1: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
0: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
1: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
0: Vay! Suyla pişecek.
1: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
0: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
1: Harika görünüyorlar.
0: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne? Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
2: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin, o bulsun.

0: Bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Şaşkın!
0: Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce baba turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın! Ah!

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu. Bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
2: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
2: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
3: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
2: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
3: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
3: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
3: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
2: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
3: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.

0: bir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
2: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
1: Bütün işler...

0: resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa, tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir maketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımız da kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
2: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
2: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Aa, çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
1: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.

0: Gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonata yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleykümselam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse, ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Ay, bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?

0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
1: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
2: Dün de benim oraya geldi. Zor kurtuldum elinden daha.
0: Bir derdi var belli ki.
3: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
4: Belkıs, bu kez çok para kazanacağız.
3: En son böyle dediğin günü hatırladım da.

0: Onu karıştırmayalım şimdi.
1: Bu kez problem çıkmayacak.
0: Ayıcık. Kardeşime merhaba de.
2: Aa, bu da ne?
0: Ormanda buldum. Nasıl?
2: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
0: Oynatacağım. Ayı oynatacağım.

0: hayvanın mutlaka bir annesi vardır.
1: Varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
0: Hiç öyle şey olur mu?
1: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
0: Abi!
1: Bu kez çok para kazanacağım.
2: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
3: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
4: Evet, ayılar balı sever.
2: Bal mı şey, bilemiyorum.
4: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
2: Başka bir şey olmalı.
3: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
0: Ayı mı?
3: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
0: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
2: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
0: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
2: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
3: Nasıl yani?
2: Beni iyi dinleyin şimdi.
1: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
3: Bestami abi, Bestami abi.
1: Hayırdır Ömer?
3: Bestami abi, Belkıs, ormanda piknik yapıyorduk, birden kayboldu.
1: Ne? Kayıp mı oldu?

0: Ayıcıklar aç kalmış bak. Saklanma benden. Hadi çık ortaya. Oo, kelebek. Oo.
1: Bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli.
2: Peki ne yapacağız?
1: Bence babama bir soralım. Ne dersin?
2: Evet, iyi fikir.

0: Hocam ne yapıyorsun sen? Belkıs nerede? Belkıs! Kardeşim!
1: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
0: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
1: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
0: Hı?
1: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
0: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
1: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
0: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.
1: Olamaz. Yine geldi.

0: Anneciğim! Bak! Sana ne getirdim? Bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah, nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
2: Ha?
1: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
2: Ha?
1: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile bu.

0: Ne diyorsun Makbule teyze?
1: Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
2: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
3: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
1: Hepimize hayırlı olsun.
4: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de çofiyi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
1: En azından ilk halini...
4: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
1: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi çufiye geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık.
1: Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
2: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
3: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
1: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.

0: Belki aküde takarız.
1: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
2: Başka fikri olan?
3: Çufiyi parçalarına bölüp sergilesek. Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
1: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
2: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
0: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
1: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
2: Olur mu canım öyle şey? Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
3: Oyuncak yapmayı göstereceğiz. Hadi o zaman hurdalı.

Allah Allah! Müşteba abi nerede acaba?

0: Bunu daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müştaba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah.
1: Robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müştaba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müştaba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdi.

0: Bakalım bizimkiler Çufi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağına karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
5: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barışçığım. Eline sağlık. Maşallah pek güzel olmuş oyuncağın.
1: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji Çufiye, ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm, burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün...

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: İşte o gün üçümüzü ayırdılar. Neyse ki peyniri bulabildim.
1: Keşke Süslü de yanımızda olsaydı.
2: Arayalım o zaman.
3: Tabii ya. Hem Sarp da yok artık. Tüm şehri arayabiliriz.
4: Patron.
5: Yine ne var?
4: Kediler ot yer mi?
5: Hayır tabii ki.
4: Biz niye yiyoruz?
5: Çünkü çok açız. Çünkü senin yüzünden buraya düştük.
6: Sarp'cığım biliyor musun? Sensiz bu şehir çok güzel. Cesur'cum hepimize çok iyi bakıyor.
5: Lahmacun ister misiniz?
4: Evet lütfen.
5: Unutmuşum. Sizin bu köprüden geçmeniz yasaktı değil mi? Gelip de alamazsınız ki.
6: Hadi bakalım geri dönün. Bizden çaldığınız lahmacunlara sayın.

0: Ay, ayaklarıma kara sular indi. Nerede bu süslü? Onun yüzünden güzelim kilolarımı kaybedeceğim.
1: Süslü!
2: Başka bir yere bakalım.
3: Adam da kediye demiş ki, benim de patilerim olsa ben de yapardım. Neyse arkadaşlar, bu kadar lak lak yeter. Hadi bakalım, süslüyü aramaya devam.
0: Dostum, bir haftadır arıyoruz.
3: Bir haftada caminin önünden çıkamadın ki.
4: Bakmadığımız yer kalmadı.
5: Belki de başka bir şehre götürmüşlerdir.
2: Belki de.
6: Şuna bak, tam süslüye göre. Burada olsa kesin bu kuaförden çıkmazdı.
2: Tabii ya.
3: Hayda, macera başlıyor.
2: Neden daha önce düşünemedim bunu?
6: Neyi?
2: Süslü sokaklarda yaşayamaz ki. Kesin ev kedisi olmuştur. O yüzden bulamadık onu.
3: Dostum kusura bakmayın. Ben süslüyü bulmak için insanların evlerine giremem. Ay çok pisler. İnanabiliyor musunuz? Tuvaletlerini kuma değil evlerinin içine yapıyorlar.
2: Evleri aramayacağız.
4: Nasıl bulacağız peki?
2: Gidip kuaförün önünde bekleyeceğiz. Süslü kesin bu kuaföre gelir.
6: Yaşasın.
0: Arkadaşlar.
4: Ne oldu? Çok yoruldum, maceraya atılamam mı diyeceksin?
0: Hayır, acele etmek lazım diyecektim.
3: Sen acele mi edelim diyorsun?
0: Ben değil, siz.
2: Niye?
0: Kuaför gidiyor da ondan.
2: Eyvah! Koşun arkasından.
0: Bana da haber verin.
3: Ben bittim. Artık koşamayacağım.
6: Ben de çok yoruldum.
2: Tam dayanın. Yetişmek zorundayız.
7: Koşu var da niye haber vermiyorsunuz?
2: Bıyıklı. Şu arabaya yetiş.
7: O iş bende.
4: Bu mu?
2: Hayır.
3: Bu?
2: Hayır.
3: Yine mi koşu?
2: Hayır, bu sefer Sultan halleder.
5: Çok büyük bir konak.
6: Hadi hemen gidelim.
5: Duvarları çok yüksek. Bir sürü de insan var etrafta. İçeri giremezsiniz.
2: Biz içeri giremezsek onların bizi almasını sağlarız.
3: Şunun bilmece gibi lafları da hiç bitmiyor. Düzgünce anlatsa olmuyor sanki. İlla sorduracak.
0: Nasıl?
2: Bakın şöyle.

0: 어디 김새 욕. 스스.
1: 스스.
2: 페인이 베이키.
0: 보라도 비니 모두 마트 제술 사해빔 코이도.
2: 부다 하이미스. Nasıl buldunuz beni?
0: Uzun hikaye, sonra anlatırız. Hadi gidelim hemen.
2: Nereye?
0: Evimize. Çok güzel bir caminin avlusunda yaşıyoruz. Çok iyi bir sahibimiz var. Bir sürü de arkadaşımız.
3: Peri, Tosun, Minik, Kete, Sele, Sultan, Azime, Bıyıklı.
0: Tanısan hepsini çok seversin.
2: Cesur, Peynir, biraz sakin olun. Etrafınıza bir bakın. Buradan daha güzel bir yer bulabilir miyiz? Sizin de burada kalmanızı istiyorum. Bir daha asla ayrılmayalım. Sahibim çok iyi bir insan. Sizi de alır, merak etmeyin.
4: Niye bu kadar uzun sürdü?
5: Kesin lahmacuna daldılar, bizi unuttular.
6: Şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı.
7: Uzaylılar kaçırmış olmasın?
8: Endişelenmeye başladım ben.
4: Belki de konağın sahibi yakalamıştır.
9: Ben bir kontrol edeyim.
3: Ne dersin Cesur? Bu da fena bir fikir değil.
0: Ama dostlarımı çok özlerim.
2: Beni özlemez misin? Ben sizi çok özledim. Artık ayrılmak istemiyorum.
3: Süslü haklı Cesur. Biz bir aileyiz. Ayrı kalmak olmaz.
0: Ama...
2: Bak, benim sade bir hayattan mutlu olamayacağımı biliyorsun. Ama burada hepimiz çok mutlu olabiliriz.
10: Gördün mü? Ne kadar eğlenceli.
2: Uzan şuraya. Bu efsane ama.
9: Hadi arkadaşlar, evimize dönelim.
4: Cesur ne olacak?
9: Cesur seçimini yapmış. Artık yeni evi burası.
4: Onu bir daha göremeyecek miyiz?
9: Bilmiyorum.
0: Ha!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Kara, keçe. Neden bu kadar erken geldiniz? Peygamberler tarihi kitabını okumayacak mıydınız siz? Yoksa bitirdiniz mi? Hay maşallah! Bu ne hız böyle? Tebrik ederim. Biliyorsunuz çocuklar, peygamberler insanlık için en önemli rehberlerdir. Onlar bize iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı öğretip rehber oldular. Hepsini tanımalıyız. Özellikle de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını mutlaka okumalıyız. Çünkü insan tanıdıkça daha çok sever. O zaman sıra geldi kapışmaya. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Öyleyse siz çizin, ben bileyim. Her zamanki gibi. Kiminle başlayalım? Kimi seçsem, kimi seçsem... Kara. Üzülme sakın keçem. Birazdan seninle devam edeceğim. Nasıl kafiye ama? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Ama net bir ipucu değil ki bu kara. Bakalım kim çıkacak? Buldum. Yunus peygamber. Allah Allah. Deniz var. Denizde bir gemi var. Tabii ya. Hazreti Nuh. Bildim değil mi? Yaptığı gemiyle tufandan insanları ve hayvanları kurtarmıştı. Hazreti Nuh'un gemisini hatırlattığın için teşekkürler Kara. Şimdi bakalım hangi peygamberi hatırlayacağız. Hazırsan başlayalım mı keçe? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir küp. Ne? Bu kadar mı? Bilmem lazımdı ha? Hay Allah, hatırlayamadım. Kâbe. Nasıl anlayamadım? Tabii ki Kâbe'yi eski temelleri üzerinden bugünkü haliyle yeniden inşa eden Hazreti İbrahim'dir. 2'de 2. Kara, var mısın bir çizim daha yapmaya? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Bir ipucu daha gelirse kesin çözerim. Yine mi deniz? Buldum. Allah'a inanan iyi insanları kötülerin elinden Allah'ın izniyle kurtarmak için asasıyla denizi ikiye bölüp yol açan Hazreti Musa. Sağ olun, sağ olun. 2 defa üst üste denizi görünce bir an şaşırmadım değil. Ama olsun, sonunda buldum. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama çocuklar, bir dış ses bu kadar da denizle sınanmaz ki. Bir ipucu daha gelsin bakalım. Evet, Hazreti Yunus. Bildin mi? Yunus peygamber bir mucize olarak balığın karnında bir süre kalmış, sonra Allah'ın lütfu ve yardımıyla sapasağlam kurtulmuştur. Teşekkürler, sağ olun. Bir dış ses olmak kolay değil. Okumak ve daha çok okumak lazım. Oo, vakit epey ilerlemiş. Benim okumam gereken kitaplar var. O zaman hadi birlikte okuyalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun. İyilik Habercileri evi. Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
6: Evet dostum. Teşekkürler.
2: Sağ olun.
6: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
2: Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
3: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar... Daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
7: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.

0: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
1: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
2: İyilik için.
1: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
3: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz?

0: görmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
2: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.
3: Osmanlı zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
4: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
5: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
5: Hayır. Yok. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
5: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: geldiğiniz için teşekkürler.
1: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
0: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
2: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
4: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
5: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
4: Kulak kesildim diyecektin.
5: Ben ne dedim?
6: Sen de öyle dedin Mo.

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taşı uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: ship. Sadece bana gıcık köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.

0: Salih çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada Kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen Kaykay'da çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum Kaykay'ı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
6: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgide Galip, merhamette mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse dedim. Mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım neden üzgünsün?
4: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti. Bir akrabamızın cenazesi varmış, oraya gitti.
2: Aa, çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
3: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
2: Ha, ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
4: Nasıl?
1: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
4: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abi 10 puan.
0: Ali!
4: Sevinmeyek mi?
1: Çocuklar. Hadi devam.
3: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
7: Ona 6.
4: Hadi geri kalanları da devir.

0: Eşitlik.
1: Evet hocam, maalesef.
2: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır değil mi hocam?
3: Yok.
2: Ama biz küçüğüz.
0: Sakin olun gençler. Bilen kazanır.
3: Neyi?
0: Hele bir soluklanın. Az dinlenin. Macera yeni başlıyor. Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
2: Aa, süper! Oyun içinde oyun.
0: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
4: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
2: Dart derim.
0: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
4: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
2: Zekice. Oo, şimdi anladım hocam.
0: Neyi Galip?
2: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
0: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
2: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
4: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
0: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
2: Bizden başlasın mı hocam?
0: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.
4: Zarfı açıyorum. Bir işe başlarken ne

0: Düşünmem bitmedi ama.
1: Süren doldu. Evet, ne dersin?
0: Başlıyorum derim.
2: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
0: Yo, ben biliyordum.
1: Hey! On, zarfı açıyorum. Hasta olmuş birine ne dersin?
0: Allah şifa versin derim.
3: Hey!
2: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
1: Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
0: İyi çalış derim, tembellik yapma derim.
2: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
1: Dokuz, zarfı açıyorum. Biriyle vedalaşırken ne dersin?
0: Allah'a emanet ol derim.
2: Aferin Selim. Tebrik ederim.
3: Hey!
2: Skor 19'a 0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun. Soruyu bilin, oyunu alın.

0: Hemen de öğrenmişim değil mi hocam?
1: Maşallah sana Ali.
2: Zarfı açıyorum. Yolculuğa çıkan birine ne dersin?
0: Gidince ara derim.
1: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
0: Ama hocam yeniden oynayalım. Böyle kaybedemeyiz.
3: Hocam bu durumda yenilen güreşçi güreşe doymaz deriz.

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Selam vermen gerekmiyor mu?
0: Özür dilerim, unuttum. Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Tekrar soruyorum, ne yapıyorsun?
1: Kelebeği kovalıyorum.
0: Ama yakalamaya uğraşmıyorsun ki.
1: Çünkü yakalamak istemiyorum.
0: Öyleyse neden kovalıyorsun?
1: Bilmem, eğlenceli geliyor.
0: Ama yakalarsan belki kavanoza koyup izleriz biraz.
1: Olur mu öyle şey Eymen? Doğa içindekilerle güzel. Kelebeğin yeri kavanoz değil, çiçeklerin etrafı.
0: Doğru.
1: Peki senin elindeki ne?
0: Şimdilik bir çubuk ama yakında çöp savar olacak.
1: Çöp savar mı? O da ne?
0: Doğadaki çöpleri toplamak için yapılmış bir aparat.
1: Nasıl bir şey acaba?
0: Gel göstereyim. Temel amcamla birlikte yengeç yapacağız. Adı da çöp savar olacak.
1: Yengeç yapılır mı hiç? O bir hayvan.
0: Öyle değil. Çöp toplama aparatının adı yengeç. Bak sana resmini göstereyim.
1: Harika! Hadi yapalım.
0: Yaşa be. Demek yardım edeceksin bana.
1: Tabii ki. Doğanın daha temiz olması için ne gerekiyorsa yaparım.
0: Hadi gidip Temel amcamı bulalım.
1: Hadi. Çok güzel oldu. Denesene. Ha. Ha. İşe yarıyor.
2: Biraz da ben kullanayım.
0: Olur, al. Poşet doldu.
2: Evet, iyi iş çıkardık.
0: Hadi eve gidip amcama topladığımız çöpleri gösterelim.
2: Hadi.

0: Temel amca. Bu ne Temel amca?
1: Sizin torbanızdaki neyse o çocuklar.
0: Aa, sen de mi çöp topluyordun?
1: Tabii ki. Hem de sürekli.
2: Bizimkinden çok toplamışsın. Ne güzel.
1: Önemli olan doğayı temiz tutmak gerektiğinin farkına varmaktır Asya. Ne kadar topladığımızın çok da önemi yok.
0: Önemli olan faydalı ve güzel işler yapmak. Öyle değil mi Temel amca?
1: Kesinlikle Eymen. Doğa bizim evimizdir. Allah'ın bize nimetidir. Bin bir türlü güzellik doğada vardır. Bu yüzden evimizi temiz tuttuğumuz gibi doğayı da temiz tutmalıyız.
2: Evet. Allah hepimize doğa sevgisi versin.
1: Amin. Hadi bakalım. Şimdi topladığımız çöpleri gidip çöp kamyonuna teslim edelim.
0: Amin.

0: Agah dede, dikkat balonun kaptanı. Yıllardır uçuş yapıyor, gökyüzüne çok hakim. Sema abla, dikkat balonun yardımcı kaptanı. Elif, dikkat balonun miçosu. O da uzun süredir tüm uçuşlara katılıyor. Keşke beni de aralarına alsalar.
1: Sema abla, bu sepeti şu balonun altına nasıl takıyorsun?
2: Bak, bu ipi şuraya tutturuyoruz Miço.
1: Anladım Sema abla. Bunu da tuttursana.
3: Sema ablan gösterdi ya sana Miço. Sen yapmayı dene istersen.
1: Denedim Agah dede, yapamıyorum ben. Ben daha küçüğüm ya, ondan yapamıyorum. Büyük olsam yaparım ama küçük olduğum için.
3: Hayırdır Sema? Uçuşa katılacak çocuklar mı geldi acaba?
2: Sanmam. Balon maketi yapacağımızı, bu nedenle uçuşun biraz geç olacağını çocukların velilerine iletmiştim.
3: Hayırdır inşallah. Kim ola ki?
1: Sen otur Agah dede, ben bakarım kapıya. Ben artık büyüdüm, kapıyı açabilirim. Artık büyük olduğum için açabilirim kapıyı.
2: Sepeti balona tuttururken küçüksün ama kapıyı açmaya gelince büyüksün, öyle mi Miço?
3: Deve kuşuna hadi uç demişler. Ben nasıl uçayım, deveyim ben demiş. O halde şu yükü sırtına yükleyelim de taşı demişler. Ben nasıl yük taşıyayım, kuşum ben demiş. Elif'inki de o hesap, Sema ablası. Canı nasıl isterse. Hay Allah, lafa daldık, kapıyı unuttuk.
0: Sen Elif olmalısın, geminin miçosu.
1: Gemi mi?
0: Şey, yani uçan gemi.
1: Gemi değil ki o balon, dikkat balonu. Peki sen kimsin?
0: Ben Alper. Hayırlı günler.
2: Sana da evlat. Şey, sen bugün uçuşa katılacak arkadaşlarımızdan biri misin?
0: Uçuş mu? Hayır ama uçuşa katılmak gibi bir şansım varsa mutlaka katılmak isterim. Uçmak benim özel ilgi alanımdır. Siz Agah dede olmalısınız. Siz de Sema abla. Her gün gökyüzüne uçuyormuşsunuz, doğru mu?
3: Heh, sayılır.
0: Lütfen beni de yanınıza alın. Sizinle her gün uçmama izin verin. Eğer buna izin verirseniz balondaki tüm işlerinize yardımcı olurum.
1: Hop hop Alper, o benim görevim. Dikkat balonunun miçosu benim.
0: Öyle mi? O halde ben de senin yardımcın olurum. Lütfen izin verin bana da. Hey, balon maketi mi yapıyorsunuz? Bayılırım. Ben de evde uzay roketi maketleri yapıyorum. İleride gerçeğini de yapıp uzaya gideceğim. Ama biraz zaman alacak. Sonuçta balon gibi kolay değil roket yapmak. Balonun içine dolan sıcak hava gökyüzüne yükselmeyi sağlıyor. Ancak roketler öyle değil.
2: Sen bunları...
0: İnsanlar ilk olarak uçurtmayla taşımacılık yapmaya çalışmışlar, biliyor musunuz?
3: Biliyoruz da.
0: Ama balon ilk kullanışlı hava taşıtı olmuştur. Şey, lütfen sizinle uçmama izin verin.
2: Şey, Alper...
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
3: Alperciğim.
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
1: Alper, biz aramızda toplantı yapalım, sana haber verelim.
0: Allah'ım, inşallah ekibe alırlar beni. İnşallah Allah'ım, amin.
1: Sevgili dikkat balonu ailem. Görünen o ki Alper gökyüzüne çok meraklı.
3: Üstelik uçuş konusunda da pek bilgili görünüyor.
2: Fazlaca da heyecanlı.
3: Evet. Onun bu heyecanını kırmak doğru olmaz. Bizimle uçmasına müsaade edelim derim ben.

0: ben de.
1: Ben de ama.
2: Ama ne Elif?
1: O benden daha bilgili uçuş konusunda. İsterseniz artık Miço olsun.
3: Aşk olsun Elif. O nasıl söz? Bizim bir tane Miço'muz var. O da sensin.
1: Hey yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu. Elif'tir onun Miço'su.
4: Allah'ım inşallah evet derler. İnşallah Allah'ım amin.
3: Alper, biz Dikkat Balonu ailesi olarak görüştük ve bir karar verdik.
4: Lütfen hayır demeyin, ne olur evet deyin. Beni aranıza alın, lütfen, lütfen, lütfen.
3: Bizimle uçuşlara katılabilirsin evlat. Ama bir şartımız var.
4: Nedir?
3: Önce ailenle görüşüp tanışmamız gerek. Onların da senin bizle uçuşlara katılmana rıza göstermesi gerekiyor.
4: Harika. Zaten beni buraya sizinle tanışmam için babam gönderdi.
3: Peki o halde. Dikkat Balonu ailesine hoş geldin diyebiliriz. Uçuştan sonra da gidip ailenle tanışırız.
4: Hey yaşasın! Lay lay lay lay lay lay. Dikkat Balonu! Hay hay hay hay! Uçalım göğe!
1: Oho! Bir benim gibi dans etmediği kalmıştı. Sema abla, Miço benime karışmam.
3: Bildik iki olduk. Hazır mısın Sema? Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu kolun adı da...
4: Burner, balonun alçalıp yükselmesi için kullanılır. Yakma birimidir.
1: Hı, her şeyi de biliyor.
3: Evet, hayli ilgili bu konuda.
1: Yakında benim yerimi almaz inşallah.
3: Öyle bir şey olmaz Elif. Herkesin yeri ayrı.
0: Çocuklardan biri gelemeyecekmiş baba.
4: Tüh ya, gelseydi. Uçuş iptal mi olacak şimdi? Hay Allah, lütfen iptal olmasın. Hemen uçalım, amin.

0: Çok şükür. Bugün de kazasız belasız yükseldik.
1: Sema abla, biraz daha yükselelim, biraz daha.
0: Daha yukarı çıkmak istemeni anlıyorum Alper. Ancak bu çok güvenli olmaz. O nedenle bu güzel manzaranın tadını çıkart. Birazdan dikkat yarışı başlayacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne. Tez canlı bir kedicik varmış. Boncuk adındaki bu kedicik yapmak istediği her şey hemen olsun bitsin istermiş. Günlerden bir gün sahibi ona seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel de mama vereyim sana.
0: Pisicik bunu duyunca hemen koşmuş. Sahibi mamayı vermek için kavanozu almış. Ancak tez canlı pisicik bekleyemediği için sahibinin elindeki kavanozun üzerine atılmış. Kavanoz yere düştüğü gibi tuzla buz olmuş.
2: Yerdeki mamalar cam parçalarıyla karıştığı için mamasını yiyememiş.
0: Ve bütün gün aç kalmış. Yine günlerden bir gün sahibi pisiciğe seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel bak sana çok güzel bir tırmalama tahtası aldım.
0: Pisicik hemen koşmuş, bir an evvel tırmalamak istemiş. Ancak henüz tırnakları yeterince uzun değilmiş.
2: Tırnaklarının uzamasını beklemeden tırmaladığı için hem tırmalama tahtası zarar görmüş hem de canı çok yanmış.
0: İşte böyle arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Sabrın sonu selamet derler. Sabretmeyi öğrenmek çok güzeldir.
2: Evet, sıra geldi dikkat sorularına. Hazırsak yarışma başlıyor.
0: Bu pisiciğin adı neydi?
1: Boncuk.
0: Evet, doğru. Alper bildi.
2: Peki mama kavanozu nasıl düşmüştü?
1: Boncuk tez canlı olduğu için sahibinin üstüne atladı.

0: parmak bile kaldırmadan cevap veriyorum. Tamam, sakin olacağım.
1: Peki, son soru geliyor. Sahibi boncuğa bir hediye almıştı. Neydi o?
0: Tırmalama tahtası. Yine aceleci davrandım. Ama yine ben bildim, ne olacak şimdi? Balon maketini ben mi kazandım? O maketi arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Nasıl olsa ben her gün uçacağım. Bu maket onun hediyesi olsun.
2: Peki, bu güzel davranışından ötürü sana teşekkür ediyoruz. Balon maketini arkadaşımıza hediye ediyoruz.
1: İkinize de birer rozet takıyoruz. Böylece sizler de Dikkat Balonu ailesinin birer üyesi olacaksınız.
3: Ailemiz de her gün büyüyor maşallah.
1: Elif, bugün dans yok mu?
3: Var tabii.
0: Lay lay lay lay lay lay. Dikkat Balonu. Hey hey hey hey hey. Alper de üyesi oldu.
3: Oho.
0: Yine acelecilik ettim.
3: Ha, şunu bileydin.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah.

0: şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu? Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
1: Çogu.
2: Bagadago.
0: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Dego'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

Ah Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar. Öyleyse biraz daha eğlenelim değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın, bir sürü balık. Aa, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

Önce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflajdaki derler. Saklambaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, Sobe. Dayı seni buldum. Çalının halkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi var. Beni kimse bulamaz. Tabii.
0: Sobe, Sobe. Abla, sen de ağacın halkasındasın.
2: Aferin, akıllı bıdık.
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.
1: Nasıl ya?
0: Bakın, fişi buldum.
1: Yusuf olmadı kesin.
0: Sobe, ben kazandım. Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
1: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
0: O zaman sen söyle dayı.
1: Elbette Yavuzcuğum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir tabii.
0: Dayı, en iyisi biz bunu anneme soralım. Ey anne, kim haklı?
4: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
0: Ben demiştim.
4: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
3: Ben demiştim.
0: Kim haklı o zaman?
4: Mantarlar bitki de değildir, hayvan da değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
0: Ne?
1: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
5: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
6: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
5: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım yapalım.
1: Babacım, babacım, babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
0: Ben de toplamam.
3: Ben de.
2: Ben de.
5: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
1: Babacım, ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
0: Mikolog ne?
4: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
5: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
1: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
7: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
1: Ne olmuş enişte?
7: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
1: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
2: Nasıl bilirsin mesela?
1: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehirsizdir.
4: Böyle bir şey yok Zeki.
1: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
7: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
1: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
6: Of oğlum, bu da doğru değil.
5: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
0: Tamam.
1: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
2: Hadi bakalım mantar avcılığına.
0: Hadi hadi.
1: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
0: Koşun, çok güzel bir mantar bulduk.
2: Oo, çok güzel görünüyor.
3: Rengi de harika.
1: Ben daha iyisini bulurum.
3: Farklı bir mantar daha.
2: Koşun koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
3: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
1: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara kuçu kuçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı. İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.
2: Dayıcığım, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
3: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
1: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
3: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
1: Başım dönüyor.
2: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim.
4: Mantarı fırında yapınca abla, çok güzel olur.
1: Kurtar beni abla.
5: Mantar yedi değil mi?
6: Böyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
4: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
1: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok acıyor.
5: Çok zararlı değil.
4: Neyse ki az zararlı bir tür bu. Çok hastaneye gitmemize gerek yok.
1: Nasıl iyileşeceğim peki?
4: Biraz karın ağrısı çekersin, geçer.
1: En iyisi evcil mantar. Bu vahşi mantarları yok etmek lazım. Bunlar insanların düşmanı. Tabi.
4: Hadi uzan, biraz dinlen.
3: Ne yapıyorsun dayı?
1: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
3: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
1: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
3: Allah Allah. Kim peki?
1: Tabii ki de mantarlar.
3: Of dayı ya. Ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz. Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
1: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha Zeki'nin insanların karnını ağrıtamayacaksınız. Niye? Görürsünüz gününüzü.
3: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede yetişin.
5: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
3: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
5: Şaka şaka. Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
3: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
5: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
1: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
5: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
1: Kurtarmak.
5: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
1: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
4: Olur mu Zekicim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
1: Aman abla ya. Neymiş? Say.
4: Sen ekmek seviyor musun?
1: Tabii çok severim.
6: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
5: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
4: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
7: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
1: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
5: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için.

zehirlisi çok feci. Kıvranır durursunuz. Benden gibi, ben gibi. Allah mantar yaratmış bin bir türlü faydayla. Kurmuş dengeyi dünyaya. Siz bozmayın, bozmayın.

0: Ha? Merak etme tilki. Kuru atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip

0: İçinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
1: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
2: Annem, hile ne demek?
1: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
2: Masal mı? Yaşasın!
1: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
0: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
3: Var tabii beyim.
0: Ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
4: Evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
0: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
3: Efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
0: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
3: 120 para.
0: Biraz pahalı değil mi?
3: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
0: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
3: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
0: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
4: Biraz kötü bir şakaymış.
0: Yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
1: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki Garip birden bir şey fark etmiş.
2: Ne?
1: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
4: Aman usta bu gerçek mürekkep.
3: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
4: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
3: Yahu karışma sen. Benden iyi mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
4: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
0: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
1: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
2: Garip ne yapmış?
4: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
3: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
4: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
3: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
4: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
1: Sefa Garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
2: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
1: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden Garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
2: Ne diye?
1: Hiçbiri bu Garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
2: Ne kötü.
1: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
0: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?

0: Evet efendim.
1: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
2: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
3: Oh be!
2: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
0: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
3: Evet Abidin Bey. Gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
1: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
3: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
1: Sahi mi?
3: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
1: Peki, çok mantıklı bu.
3: Yalnız parayı peşin alırım.
1: Tabii. Bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
3: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
2: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
0: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
1: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
0: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
1: Evet.
0: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
4: Vazgeçmişler mi peki anne?
2: Yok kızım. Abidin Usta'nın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
3: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin Efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
1: Dur canım. Öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
3: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
1: Aa, olur mu öyle şey?
3: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
1: Tamam canım, tamam, kızma.
0: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
3: Ne? Garip. Demek sen ha?
0: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
3: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
0: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
2: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
4: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
2: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
4: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
2: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
4: Amin. Hatta etme yanı.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabii.
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?

0: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
2: Ne şirketi dayı?
3: Yemek şirketi herhalde.
2: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
3: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
0: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si. Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
3: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
3: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
0: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
0: İyi o zaman.
3: Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka genç çıkarmaz. Abi. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
3: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
2: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
0: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
3: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
2: Ben zaten düşünmüyorum.
3: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
3: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
0: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
3: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
0: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
2: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
2: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
3: Dayı.
1: Zeynep'ciğim.
0: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
0: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
3: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?

0: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
1: Olmuyor.
0: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
0: Ay. En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
1: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
1: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Önce küçük hacımızın saçını keselim mi babası?
1: Tabii, önce küçükler.
2: Yaşa baba. Gidelim.
3: Saçımızı kestirmemiz lazım oğlum.
2: Hayır, istemiyorum.
3: Ama ihramdan çıkmak için tıraş olmamız gerekli.
2: Ben ihramdan çıkmak istemiyorum ki. Bu kıyafeti çok sevdim.
3: Ama...
4: Merhaba küçük arkadaşım. Ben Murat.
2: Ben de Kerim.
4: Bak sana ne diyeceğim. Şimdi berber amca benim saçımı tıraş edecek.

0: Evet, tamamdır. Haccın mübarek olsun Muratçığım.
1: Çok yakışıklı oldun. Maşallah benim oğluma.
2: Ben de saçımı kestirmek istiyorum baba. Murat abi gibi yakışıklı olacağım.
3: Buyurun Kerim Bey, sıra sizde.
1: Hani benim sıramdı?
3: Ne demiştin az önce baba? Önce küçükler.
1: Şimdi tavaf için niyet edeceğiz oğlum.
3: Tam Hacerül Esved'in hizasında mıyız peki?
1: Bence tam hizasındayız. Niyetimizi yapalım ve Hacerül Esved'i selamlayalım.
4: Allah'ım, Kabe'ni tavaf etmek istiyorum.
5: Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
4: Amin.
5: Bismillahi Allahu Ekber.
4: Allah'ım, sen kullarını Kabe'ne çağırdın.
5: Ben de rızanı istemeye geldim.
4: Bunu bana ihsan ettin.
5: Beni bağışla.
4: Bana merhamet et.
5: Bana sağlık, afiyet ver ve beni affet.
4: Senin her şeye gücün yeter.

0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bu son dönüşümüz değil mi oğlum?
2: Evet baba. Yedinci dönüşümüzü de yapıp bitireceğiz inşallah.
1: Aa, Kabe'nin kapısının önü boşalmış. Hadi gel Mültezem'de dua edelim.
2: Mültezem neydi baba?
1: Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved'in arasında kalan bölgeye denir. Peygamber Efendimiz elini Kabe'nin kapısına koyup Mültezem'de dua etmiş. Burada yapılan dualar çok kıymetlidir.
2: Ya biz de dua edelim. Benim boyum yetmiyor Zemzem. Babamın huzurunu da bozmak istemiyorum. Ne yapsam acaba?
1: Amin. Gel bakalım evlat. Şimdi boyun yetişti işte.
2: Çok teşekkürler baba. Allah'ım, Kabe'nin kapısına geldim ve sana ellerimi açıyorum. Dünyadaki tüm çocukları kötülüklerden koru. Benden ve ailemden razı ol. Amin.
1: Bu kısma hatim bölümü denir oğlum. Burası Kabe'nin içi kabul edilir.
2: Kabe'nin içinde miyiz şimdi?
1: Evet. Hadi iki rekat namaz kılıp tavafımıza devam edelim.
3: Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
2: Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Tavaftan sonra zemzem içerek peygamberimizin sünnetini yerine getirelim.
2: Seve seve baba. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi tavaf namazımızı kılalım, sonra say alanına geçeriz.
2: Makamı İbrahim'in önünde kılalım mı baba? Peygamberimiz öyle yaparmış.
1: Kalabalık değilse kılalım. Hac vazifesini yaparken insanları zor durumda bırakmamak da önemli bir görevdir oğlum.
2: Hı. Neden buraya makamı İbrahim deniyordu baba?
1: Bu camekanın içinde bir taş var. O taşın üzerinde de Hazreti İbrahim'in ayak izi var.
2: Evet, tavaf ederken gördüm. Peki o ayak izi o taşa nasıl çıkmış?
1: Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail yeniden inşa etti biliyorsun.
2: Evet.
1: Söylendiğine göre Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bu taşın üzerine çıkıp çalışıyormuş.
2: Aa, ayak izi taşa o zaman çıkmış yani.
1: Hı.
2: Bir daha gidip bakalım mı baba? Tavaf ederken tam görememiştim.
1: Namazımızı kılıp gidelim.
2: Nasıl niyet edecektik baba?
0: Allah'ım, haccın sayını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
4: Murat abi.

0: Aa, Özkan abi ve Kerim gelmiş.
1: Ne güzel karşılaşma bu böyle.
2: Binlerce insanın arasında buluştuk yine.
1: Buluşturana şükür.
0: Ama siz ihramları çıkarmamışsınız.
1: Otele gitmeye vaktimiz olmadı Muratçığım. İhramdan çıktık da ihramımız hala üzerimizde.
2: Kerim ihramı çıkarmak istemiyordu zaten.
3: Canım ihramım.
1: Duası kabul oldu. Eşim Hacer ve kızım Sare de burada.
4: Çok memnun olduk.
5: Biz de.
1: Say ibadetimizi beraber yapalım mı?
2: Olur, çok seviniriz.
0: Duamızı birlikte okuyalım mı çocuklar?
3: Evet. Allah.

0: Oğlum, kızım bizi bekleyin.
1: Ben yetişirim onlara Hacer teyze. Merak etme sen.
0: Çok teşekkürler Murat.
2: Koşacağımız yere geldik.
3: En sevdiğim yer.
4: Söyleyin bakalım küçük hacılar. Bu iki yeşil direğin arasında neden koşuyorsunuz?
3: Biz onu öğrendik, biliyoruz amca.
4: Bana da anlatır mısınız?
3: Anlatırız. İsmail peygamber bebekken çok susamış. Onun annesinin adı da bizim annemizin adı gibi Hacer'miş.
2: Hazreti Hacer yalnızmış. Hiçbir yerde de su yokmuş. İsmail peygambere su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez gitmiş gelmiş.
3: Bu yeşil ışıkların olduğu yerde oğlu İsmail'i tam göremiyormuş. O yüzden burayı koşarak geçiyormuş.
4: Aferin size, ne güzel anlattınız.
3: Daha bitmedi. Hazreti Hacer zemzem suyunu bulup oğluna içirmiş.
2: Allah Hazreti Hacer'in bu çabasını çok beğenmiş.
3: Aslında say ibadetiyle bizim de ona örnek almamızı istemiş.
4: Harika anlattınız. Tebrik ederim sizi.
3: Hadi biz de Hacer annemiz gibi koşalım.
1: Biz gidiyoruz.
0: Dikkatli olun.
5: Hızlı hacılar.
1: Yeşil ışıkların olduğu kısmı geçtik. Şimdi yavaşlayabiliriz.

0: Tüm görevlerimiz bitti mi şimdi?
1: Büyük bir kısmı bitti.
2: Bayramın diğer günlerinde cemerata taş atmaya devam edeceğiz.
0: Sonra Kabe'den ayrılacak mıyız?
3: Kabe'den ayrılmanız çok üzücü gerçekten. Daha önemli olansa Kabe'yi ve onun bize kazandırdıklarını hayatımız boyunca kalbimizde taşımak Murat'cığım.
0: Haklısın Hacer teyze. Dediklerini hiç unutmayacağım.
3: Bakın, sizin için bir sepet dolusu bayram şekeri hazırladım.
4: Harika!
2: Hepsi sizin için değil. Bugün bayram. Anneniz Kabe'deki çocuklarla paylaşmanız için hazırladı bu sepeti.
0: Ne güzel düşünmüşsün Hacer teyze.
1: Ben de balon aldım.
4: Oo, muhteşem!
0: Baba, ne zaman aldın balonları?
1: O da benim sırrım.
5: Bugün büyüklere kocaman aferin.
6: Hem de yıldızlı aferin.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun.
0: Bayramınız mübarek olsun.
7: Sizin de mübarek olsun. Çok sağ ol.
4: Şeker dal.
7: Teşekkür ederim.

0: Kabe'yi bu kattan izlemek de çok heyecan verici.
1: Bu nasıl oluyor baba? Herkesin dili, ülkesi, sevdiği şeyler farklı. Ama Kabe'de mükemmel bir uyum içinde ibadet edebiliyorlar.
0: Çok güzel bir soru sordun Murat'ım. İslam, bütün Müslümanların gönüllerini birleştirir oğlum.
1: Kabe'ye gelince büyük bir bütünün parçası olduğumu anladım baba.
0: Tüm Müslümanlar kardeştir. Her birimiz o kardeşliğin parçasıyız.
1: Kabe ise kardeşleri birleştiren eşsiz bir mekan. Zemzem, güzel kuşum benim.
0: Canım oğlum benim.
1: Canım babam.
0: Ve canımız Kabe'miz. Kabe'miz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört, hı? Beş, altı, yedi, sekiz.
2: Sen nereden çıktın?
1: Evden çıktım abi.
2: Hadi devam.
0: Bir, iki, üç,
1: dört, beş. Ne yapıyoruz abi?
2: Sabah sporu.
0: Bir, iki.
1: Çok zevkli.

0: öğle sporu ve akşam sporu da yapacak mıyız?
1: Yorulmaz mısın?
0: Yorulmam.
1: Pekala, hadi bakalım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, of. Üç. Bir, iki, of. Üç. Zorlanıyor musun kardeşim? Hareketler zor mu geldi?
0: Hayır, kolay geldi. Ama yavrucum da yapmak istiyor. Hadi yavrucum, başarabilirsin. Dört, beş, altı.
1: Bahçeyi sulamama gerek kalmadı. Yaşasın!
0: Ama spor yapacaktık.
1: Veranda yaparız. Nisan yağmuru bu Cemre.
0: Nisan yağmurumuş yavrucuğum. O nasılmış?
1: Nisan yağmuru çok faydalıdır Cemre. Ondan kaçılmaz. Böyle yağmur altında kalabilirsin biraz.
0: Abi ıslanıyorsun, dikkat et.
1: Sen de gel, saçlarına yağmur suyu da isin biraz.
0: Değerse ıslanmaz mı?
1: Islansın canımın içi, Nisan yağmuru şifadır.
0: Annem şifaya kızmaz.
1: Kızmaz, merak etme. Hemencecik değişiriz üstümüzü.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede. Nisan yağmuru kaçmaz dede.
0: Kaçmaz dede. Kaçsa da yakalarız bak. Yakaladım.
2: İlahicim. Yağmuru yakalamanın başka yolları da var.
1: Nasıl? Nisan yağmuru gerçekten faydalı mı dede?
2: Bu ayda yağan yağmurların yüksek oranda demir içerdiği söyleniyor.
1: Vay, demir vücudumuzun çok ihtiyacı olan bir şey.
2: Tabii, ayrıca bu yağmurun havadaki yoğun kükürt ve karbonu arındırdığı da biliniyor.
1: Saçlara da iyi geliyormuş diye duydum dede.
2: Hem saç köklerine hem de bitki köklerine iyi gelir evlat.
1: Çok iyiymiş. Peki bu eskiden de biliniyor muydu?
2: Elbette. Hatta Selçuklular zamanında bu yağmurun toplanıp hastalara şifa olarak dağıtıldığı bilinmektedir.
1: Ya ne güzel.
2: Hadi çocuklar eve geçelim artık.
0: Ama biz verandada spor yapacaktık.
2: Saçımızı başımızı kurutalım tekrar iner.

0: bahçe çamurlu evet. Ama biz verandada sopor yapacağız yavrucuğum. Ama yeni spor ayakkabılarım.
1: Evet, spor zamanı. Öğle sporu.
0: Bence yarın sabah sporu yapalım abi.
1: Neden?
0: Bahçe çamurlu. Spor ayakkabılarım çamurlanırsa çok üzülürüm.
1: Neyse ki benim yağmur botlarım var. Dur bakalım. Belki bir çözüm bulabilirim.
0: Ama belki de bir çözüm bulamazsın.
1: Buldum.
0: Ne buldun?
1: Senin için verandadan bahçeye bir geçit yapacağım.
0: Geçit mi? Ya sen ne kadar mühendis bir abisin.
1: Cemre Hanım.
2: Bay bay bay. Abi cimcimeye köprü mü yapmış?
0: Köprü değil, geçit dede.
2: Sen ne hayırlı bir evlat, ne güzel bir abisin.
1: Teşekkür ederim. Cemre'nin spor ayakkabıları çamurlanmasın diye yaptım dede.

0: Epey de sağlam duruyor.
1: Ben yavrucumla spora başlıyorum abi. Seni bekleyemem.
2: Tamam canımın içi, keyfine bak.
0: Bu bana Kanuni'nin yaptırdığı köprüyü hatırlattı.
2: Hangi köprü?
0: Kanuni Zeket var seferine giderken Büyükçekmece Gölü'nden geçmekte zorlanan ordusu için köprü yapılmasını emrediyor.
2: Uf, koca ordu. Gölü nasıl geçecekler ki?
0: Hikayenin devamı köprü başında.
2: Dede, Kanuni köprü yapılmasını emrettiyse o köprüyü kim yapar?
0: Tabii ki Mimar Sinan.
2: Yaşasın!

0: Köprü upuzun dede.
1: Evet. Hı? Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yaklaşık 650 metre uzunluğunda.
0: Yolu da çok değişik. İnişli çıkışlı.
1: Yapımı 1567 yılında tamamlanan bu köprü, dediğin gibi inişli çıkışlı 4 bölümden oluşuyor. Hı?
0: Köprü başındayız. Hikayeyi anlatacaktın.
1: Pekala. Burası evvelinden beri Anadolu'dan Rubeli'ye giden ticaret yollarının üzerindedir evlat. İstanbul'un fethinden önce de ticaret kervanları bu yolu kullanarak Avrupa'ya geçiyorlardı.
0: Kervanlar gölü geçemez ki dede. Herhalde etrafından dolanıyorlardı.
1: Elbette kervanların gölün etrafından dolandığı zamanlar da vardı. Nihayet Roma döneminde buraya bir köprü yaptırıldı. Ancak köprü zamanla çok tahrip oldu.
0: Neden peki? Burası göl. Kıyıya çarpan şiddetli dalgalar yok ki.
1: Hakkın var. Ancak o zamanlar daha kısa olsun ve kolay yapılabilsin diye köprüyü sahile yakın kurmuşlar. Zamanla da çamur ve batak içinde kalıp tahrip olmuş. Ayrıca fırtına dalgaları olmasa da sel taşkınları köprülere zarar verebilir.
0: Ha, doğru ya, selleri düşünemedim. Peki Mimar Sinan nasıl bir çözüm bulmuş?
1: Bir defa çamur ve batak içinde kalmasın diye köprüyü sahilden açığa kurmuş. Bu da elbette daha uzun olmasına sebep olmuş.
0: Peki dede, böyle derin yerde bu kadar suyun içinde köprüyü nasıl yapmışlar?
1: Kocaman tulumbalarla gölün suyunu boşalttıkları rivayet edilir.
0: Sahiden mi?
1: Evet. Kanuni Sultan Süleyman köprü inşası için ferman verdiğinde Mimar Sinan köprünün her ayağı için bir kalyon büyüklüğünde kalıp sandıkları yaptırmış evlat.
0: Vay, şu gemi olan kalyon mu?
1: Aynen öyle. Sonra o kalıpların içine 3 insan boyunda kazıklar çaktırmış ve aralarına kurşun akıttırarak köprünün bölümlerini birbirine bağlamış.
0: Köprü o kadar uzun ki. Bütün bölümleri bağlamak ne kadar zor olmuştur.
1: 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşan köprünün yapımında 40.000 metreküp taş kullanılmıştır.
0: Peki bu köprü sellere karşı nasıl dayanmış?
1: Bir defasında hasar görmüş ve bizzat Sinan tarafından onarılmış. Hı? Bölümler arasındaki bağlantı boşluklarının bu nedenle korkuluksuz yapıldığı düşünülüyor.
0: Bu ne demek?
1: Büyük taşkınlarda fazla suların köprüye zarar vermeden bu boşluklardan aşarak akıp gitmesi demek.
0: Vay, çok zekice.
1: Boşuna şaheserim dememiş Sinan bu köprü için.
0: Şaheser ne demek dede?
1: Başyapıt demek. Yani bir sanatçının en önemli ve en güzel eseri.
0: Aa, burası ne güzel. Sanki taştan yapılma bir koltuk takımı.
1: Hakkım var. Burası tam da bunun için tasarlanmış aslında. Köprü uzun ya, yolcular dinlensin diye böyle bir bölüm yapmışlar.
0: Madem böyle ince düşünmüşler, biz de burada dinlenelim. Boşa gitmesin.
1: Dinlenelim evlat. Dinlenelim ve bu köprü yaptıran muhteşem Süleyman'ı, muhteşem mimarı Sinan'ı ve emeği geçen herkesi hayırla yad edelim.
0: El Fatiha!

0: Sahte Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

Şaibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: Şey, belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... İşe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba? Ha?

0: Şey, kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
1: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
2: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
1: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah. Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf. Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki. Hı?

0: 어? 어저버? 이제 열어두! 내 맥북 발전할 구두의 아침마 키친! 미안해, 아무 시 없음 가리바. 제비미? 아려둠 kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Hayırlı günler Arif baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?
1: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
0: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif baba?
1: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
0: Sen hiç merak etme Arif baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
1: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir. Hop.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ya dostum, yığılmak yok. İhtiyacım olan her şey bu çantada.
1: Allah'ım, yeni bir güne daha uyandık. Sana şükürler olsun.
0: Amin.
1: Herkes kendi şişesinden içecek, unutma. Hı hı.
0: Ama nene, bunların hepsi farklı.
1: Arkadaşlarının hepsi aynı mı?

0: Hayırlı sabahlar Sara.
1: Hayırlı sabahlar Kura.
2: Bir şey unuttum. Ne unuttum?

0: Şuroni neden sevgilerle?
1: Yaşasın.
2: Oo, Şuran yine bir tane. Hı?
3: Bir zahmet açıver şekerim.
4: Tabii.
3: Allah'ım, bu tam bir sanat eseri.
0: Sara, bak bu da benim sanat eserim. Yanlış dizmişsin.
5: Aa.
0: Çok biliyorsun.
3: Oh, ister misin şimdi hepsi devrilip?
0: Öyle söylemesen devrilmeyecekti ama Nazlı.
3: Çantamı biraz tutabilir misin şekerim?
0: Elbette Nazlı. Teşekkür ederim.
6: Lafa bile olmaz.
0: Ben de senin kadar güçlü olmak istiyorum Dalyan. Formunu neye borçlusun?
6: İşin sırrı sık sık ve çok çok yemek.
0: Sık sık ve çok çok yemek. Nasıl yani?
6: Ben mesela 9'u öğün yiyorum. Ara öğünler de var tabii.
0: Bu ara öğün dediğin nasıl bir şey?
6: En güzel bir şey Kura. Tam yemeğimi yedim, artık bitti dedin. Bir boşluğa düştün. Yaşama sevincini kaybettin. İşte o anda aklına ara öğün gelir ve...
7: Sakın ha. Dalyan gibi yemek yersen bu defa karnının üstüne düşersin. Bilmiş ol.

0: Sevgili yavrularım, çiftliğe yaprak taşımak işçi karıncaların en önemli vazifelerinden biridir.
1: Aa, vazife mi? Ay, merak ettim ne vazifesi? Ay çok heyecanlı.
2: Vazife gelmez bana, her türlü kay... Kura dostum ne haber? Vücut mu çalıştın sen? Yaramış.
0: Burada görmüş olduğunuz ölçüde bir yaprağı çiftliğe taşımanız gerekiyor.
1: Ah, ister misin şimdi yaprak uçup gitsin?
0: Hadi yaprağı inceleyin, ölçülerini not edin.
3: Dalyanın göbek yarı çapı bölü... Nazlı'nın savrulan saçlarının uzunluğu... Çıkan sonucu da Haytan'ın kollarının genişliğiyle çarparsak... Yaprağı teşhis ettim. Gidebiliriz.
4: Ben bunu asla taşıyamam. Gücüm yetmez.
5: Hala canlı. Damarlarından geçen suyun sesini duyabiliyorum.
3: Denkleme bir değişken daha eklememiz gerekiyor. Duran'ın kulaklarının genişliği.
4: Kuru yaprak bulabilirsek belki bir şansımız olabilir.

0: taş taşıması.
1: Bu bizden istenen yaprağın beşte biri kadar.
2: Bu yaprak kurumaya yüz tutmuş. İçinde su kalmamış. Belki bunu taşıyabilirsin Kura.
0: Ben yapamayacağım arkadaşlar. Siz gidin. Çok geç olmadan yapraklarınızı alıp yola koyulun lütfen. Şurada bir yığın yaprak var. Koşun. Şükürler olsun. Bunlar tam aradığımız gibi.
1: Kura haklı. Bu yapraklar tam bize uygun ölçüde. Ama bunları çiftliğe taşımamız imkansız. Arkadaş sürekli dalıp gidiyor. Senin de... Sen de çok çelimsizsin bir arkadaşım.
0: Sen taşıyabilir misin?
1: Sanırım taşıyabilirim. Ama taşımak istemiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü yaprak taşımak kariyer planımda yer almıyor.
0: Ne planlıyorsun?
1: Akademide çalışacağım.
0: Senin kararınla oluyor mu peki?
1: Olacak. Kimse benim kadar doğru hesaplama yapamıyor burada. Akademide bana ihtiyaçları var.
0: Peki o zaman bu yaprakları çiftliğe nasıl taşırız onu hesapla.
1: Dediğim gibi taşıyamayız.
0: Burası eğimli. Buradan yuvarlasak çiftliğe kadar gitmez mi?
1: Yolun üçte birinde hızları sıfırlanır.
2: Geçiyorlar.
1: Kim geçiyor?
2: Tırtıl kafilesi.
1: Ne kafilesi Dalgan arkadaşım, hangi alemdesin?
2: Duyuyorum, hemen yanımızdan geçip gidiyorlar.
0: Arkadaşlar koşun. Yaprakları tırtıllara yükleyelim.
1: Harika fikir. Kafile doğruca çiftliğe gidiyor.
0: Kafilenin sonu gelmek üzere. Acele edin.
1: Hemen şimdi atlamalıyız.
3: Toplu konutlar birinci etap kaptan.
4: Beni kışla önünde bırakıver kaptan.
5: Tembeller.
6: Sevgili yavrularım. Haylaz yavrular. Yavrular, yavrular. Ne yaptınız siz?
0: Ne yaptık?
6: Söylemeye dilim varmıyor. En büyük kabahati işlediniz.
0: Nedir o kabahat? Lütfen söyleyin. Bizi korkutuyorsunuz.
6: Siz tembellik ettiniz.
1: Tembellik mi?
2: Tembellik mi dediniz? Doğru mu duydum?
0: Biz tembellik etmedik. Görevimizi yerine getirmek için çok çalıştık.
6: Yaprakları tırtıl kafilesine taşıttınız. Üstelik kendiniz de onunla geldiniz.
1: Yapılacak en akıllıca şeydi çünkü.
6: Hayır yavrularım, hayır. Bu yaptığınıza tembellik denir. Ve bizim kanunlarımızda büyük kabahatlerdendir. Cezası çok, çok büyüktür.
1: Ne ki cezası?
2: Ceza mı?
6: Bu suçun cezası yuvadan kovulmaktır. Yabanda bir başınıza yaşayacaksınız çocuklar. Bu bir felaket.
0: Kanun kitabında ne diyorsa ona uyarız. Ama tembel olduğumuzu asla kabul etmem.
7: Siz de herkes gibi yaprağı kendiniz çiftliğe taşımalıydınız.
0: Ama nene, bunların hepsi farklı.
8: Arkadaşlarının hepsi aynı mı?
0: Ama biz herkes gibi değiliz.
7: Kanunlar herkes içindir. Eşit şartlarda görev aldınız.
0: Eşitlik adalet değildir.
6: Karınca haklı. Haklı karınca. Neden haklı olduğunu izah etmek ister misin?
0: Elbette haklar herkes için eşit olmalıdır. Ama herkes eşit şartlarda dünyaya gelmiyor. Çayırda saatlerce dolanıp bize verilen görevi yerine getirmeye çalıştık. Arkadaşım Sara hesap yapmaktan adım atamıyor. Atmalı mı? Sonra şu dalgın arkadaşım Dura. Hiçbirimizin duymadıklarını duyuyor, görmediklerini görüyor. Her defasında duralıyor zavallı arkadaşım. Şimdi bu çocuğun işi yaprak taşımak olabilir mi? Belki daha faydalı olacağı bir iş vardır. Bana gelince ben... halimden şikayet edemem. Sağlıklıyım çok şükür. Ama yeterince güçlü değilim. Başka ne iş görürüm onu da bilmiyorum. Dilerseniz ben yuvadan ayrılırım. Ama arkadaşlarıma bir şans verin.
5: Sevgili yavrum Kura, senin ne iş göreceğin belli evladım. Sen bu yuvanın vicdanı olacaksın.
9: Taşlı Karınca, sağ ol kraliçemiz.
5: Şura, Kura senin yanında kalmaya devam edecek. Belli ki doğru yoldasın. Alim, Sara seninle akademide olacak. Usta, Duran'ın sezgileri inanıyorum ki yuvamızın selameti için çok önemli. Yavrularımız yuvamıza hayırlı olsun.
9: Hayırlı olsun.

0: akademiye gidiyorum. Aslan Kura.
1: Çiftlikte çok gürültü var. Ne yaparım orada?
0: Dünya fena bir yer değilmiş Kura. Çok korktum başta ama zamanla alışıyorsun.
2: Dünya nasıl bir yer henüz bilmiyorum. Ama yaşamak güzel şey.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı Baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı Baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı Baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakmayın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklında bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı Baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
2: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
2: Ha?
3: Ha. Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
1: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
2: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma. Seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
2: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
2: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
2: Şimdi oyuna geçebiliriz.
1: Aa, oyun mu var? Biz de oynayalım mı?
2: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
3: Ne oynuyoruz hocam?
2: Bu oyunun adını ben buldum.
3: Neymiş?
2: Karga karga gak dedi.
1: Çık şu dala bak dedi.
2: Aa, nereden bildin Harun?
1: Tekerleme bu.
2: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
3: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
1: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor, oluyor. Dene de gör.
1: İlk ben söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
1: İki.
2: Peki. Hey! Bildin.
3: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
1: Ben bir diyorum.
2: Tamam. Hey!
1: Bildim.
4: Tebrikler Zehra.
2: Emin?
3: Şey, iki diyeyim.
2: Hey! Bilemedin Emin.
4: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
1: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
2: Hmm, kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
1: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
5: Neymiş o?
1: Hele kazanayım, görürsünüz.
4: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
6: Ben.
4: Bravo Harun, sen kazandın.
3: Tebrikler kardeşim.
1: Allah razı olsun.
5: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
3: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
1: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
2: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
3: Allah razı olsun kardeşim.
1: Cümlemizden.
5: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
1: Ne eğlendik be.
5: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
3: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
5: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
3: Neyi Zehra abla?
5: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
1: Ne içinmiş ki o?
5: Selim hocaya Hakkı Baba bunları almamızı söyledi diyordu.
3: Hmm, belki eve lazımdır.
5: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
1: Liste mi?
3: O ne listesi?
5: Bilmem, onda da isimler yazıyordu.
1: Hayda, benim kafam iyice karıştı.
3: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı Baba yemek daveti verecek.
5: Ya listeler?
3: davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
1: Doğru ya.
5: Hakikaten de çok mantıklı.
1: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
5: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
3: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
5: Ben de buraları süpüreyim.
1: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
3: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahu lazim. Harun?
1: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
3: Ne uyuması?
1: Uyumuyor muydum ben?
3: Oho! Aklın nerede senin ya?
1: Dalmışım evet.
3: Buna dalmak değil,

0: Uçmak derler dostum.
1: Uçuyorum evet. Kızarmış piliçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
0: Nereye daldığım belli oldu.
1: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
0: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
1: Tabii ki. Baksana liste uzuyor diyor ablam.
0: O da doğru.
1: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
0: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
1: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
0: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
1: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
0: Seviyorum Erzurum'u ya.
1: Sevilmez mi?
0: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
1: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
0: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
1: Ben yemek yapamam ki.
0: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
1: Ya.
0: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
1: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
0: Hadi gidelim o zaman.
1: Hadi.
2: Allah kabul etsin çocuklar.
3: Allah razı olsun Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Zehra.
5: Efendim hocam.
3: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
5: Domates mi?
1: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
5: Neden sordunuz hocam? Anlamadım.
2: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
3: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
5: Olur tabii.
4: Oo, şimdiden ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
0: Harun ve ben de yardım edebiliriz.
1: Evet, evet.
2: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
0: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
1: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
3: Gazeteye ilan da verin bari.
2: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
0: Domatesli bulgur pilavı mı?
2: Evet.
1: Ya cağ kebabı?
0: Tatar böreği?
1: Aşotu çorbası?
0: Demir tatlısı?
2: Ne diyorsunuz çocuklar?
0: Biz sandık ki.
3: Ne sandınız?
1: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
0: Bir de davetli listesini.
2: Anladım. Siz ziyafet var sandınız.
3: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
2: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
4: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
2: Zayıf kaldı, zayıf.
3: Ah be çocuklar.
1: Ama biz sandık ki.
4: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
0: Doğru, düşünemedik.
3: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
5: Gidelim hocam.
6: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
4: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına da bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
0: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
1: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
0: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
4: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
0: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
4: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
1: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
4: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşotu çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
2: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
0: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmedi.

0: de okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
1: Ah benim güzel çocuklarım. Ben size gönül koymam ki.
0: Hakkını helal et Hakkı Baba.
1: Helal olsun çocuklarım.
2: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kol.

0: Dum lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
1: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
0: Vallahi de billahi de anlayamadım.
1: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
1: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
0: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
1: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
0: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
1: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
0: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konuyum, bak nasıl selam veriyorum.
1: Ya gerek yok, dur.
0: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Huy edin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Sessiz Olanlar.
1: Evet incilerim. Biraz sağa, biraz sola. Yüzgeçler havaya. Uzat, uzat, uzat.
2: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
3: Hey!
4: Hayırlı günler öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
4: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları almaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavru balıklar.
3: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, hadi kütüphaneye.
2: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Elbette güçlü.
2: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
5: Bu ses de ne?
6: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
7: Çok gürültülü.
6: Nereden geliyor bu ses?
1: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız.

0: Benimle gelin.
1: Güçlü!
2: Ram pa pa pa pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor değil mi?
0: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
3: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
2: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
0: İncilerim, kirli çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
4: Hayır!
0: Peki neden?
1: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
0: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
0: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
5: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
0: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.
1: Bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
2: Özür diledim ya Kıpır.
5: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır. İşte oldu.
0: Teşekkür ederim yengeç.
1: Öğretmenim, bugün tabiat parkına gidip dinlenecektik.
0: Evet, hadi incilerim. Tabiat parkına gidiyoruz.
5: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
6: Dalgaların sesi ne hoş.
7: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
3: Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Bu ses.
1: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
6: Kulaklarım.
7: Bu dalgaların sesi değil.
0: Çünkü bu ses... Araçların korna sesleri.
5: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
4: Sessiz alan.
0: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
5: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
1: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki... korna sesleri.
5: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
0: Madem burada dinlenemedik... birlikte film izleyelim.
4: Hey!
8: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
1: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
5: Bu sefer gürültü kirliliği telefonum yüzümden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
0: Sinemalar da ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
1: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısarsın artık.

0: neler?
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım daha önce.
2: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş, suyla durularız.
3: Bazen babam bize de köpük sıkar.
5: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız, tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
6: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
5: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
6: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarımız bitmiş.
1: Hay Allah, Puf. Sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
6: Tamam öğretmenim. Olamaz, kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
2: Kolun mu kırıldı? Hani?
3: İyi misin peki?
4: Ama bir dakika, bir dakika.
7: Balıkların kolu olmaz ki.
1: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
6: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
1: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
2: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
1: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama anlamları farklı kelimelerdir incilerim. Mesela dal deyince aklımıza ilk ne geliyor incilerim?
4: Denize dalmak!
5: Benim de aklıma ağaç dalı geldi.
3: Başka var mı peki öğretmenim?
1: Olmaz mı? Hatta eş sesli parkuru bile var Mercanya'da.
7: Gidelim!
1: Döndüğümüzde resimlerimizi tamamlarız. O halde hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
8: Evet, hoş geldiniz.
7: Yengeç.
8: Evet benim, yine ben.
2: Yeni iş yerim burası mı?
8: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
1: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
8: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benimle. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
7: Hey!
2: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
3: Sabırlı olsana Gıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
5: Oo yengeç, senin karnın aç.
8: Öğle yemeği vaktim geldi. Sefer tasımı açın.
4: Aa, aç olmak ve kutuyu açmak.
1: İşte bir sesteş kelime daha.
7: Hey!
8: Hadi bakalım, nesneleri inceleyin. Neler çıkacak ortaya görelim. Sadece 15 dakikanız var. Başlayın.
5: Dostum dur.
2: Yol versene dostum. Süre dolacak.
5: Hadi şimdi geç.
2: Tabii. Saat. Saat çok geç.
5: Yol verdim dostum. Hadi geç.
1: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
3: Bununla rengarenk yazılar yazarım.
6: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
3: Puf, harikasın. Yaz ve yazmak.
6: Güneş yaz mevsiminde parlar.
3: Kalemler yazı yazar.
8: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
4: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay, yüzüm kaşındı. Yüz bir sayıdır ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
1: Evet, yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
2: Hatta yüzmek de üçüncü anlamı.
3: Şuraya bakın, güller.
7: Öğretmenim, gül.
1: Güller çok güzel, yüzümü güldürdü.
8: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok yakışan bir eylem.
2: Yengeç, ödülümüz nerede?
8: Ve boya takımları.
6: Tam da boyalarımız bitmişti.
1: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne,
1: dedi Ayla. İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk,
1: dedi Bera.
2: Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük,
1: dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güçlüler,
0: dedi Bera.
2: Ben de öyle olmak istiyorum.
0: Babası güldü.
3: Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: Buralar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
1: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
3: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim." deyip topu Ayla'ya doğru attı.
1: Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
4: "Şimdi ne yapacağız?" "Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik."
1: "Hey, bu bir dal." Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
5: "Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa, topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz."
1: "Hey, bu bir kepçe." Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı. Onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Anda fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladım mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ney? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz! Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni!
0: Şimdi görürsün sen bebe!
3: Dur hele yahu!
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzü...

0: Öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
0: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
1: Ama bana yaptığını görmedin mi?
0: Gördüm.
2: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
1: Hayda. Bugün de hepiniz iyiliksever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
0: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
1: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
0: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
2: Aman Tuzsuz Efendi, ikindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
1: Bir dakika ya, bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
0: Sen de gel, gelme mi dedik?
1: Yürüyün hadi.

0: Ha? Sen miydin keçi?
1: Be!
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be!
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be!
0: Doğruya, zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha? Beygir, sen miydin?
1: Be!
0: Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim.
1: Be!
0: Sabrım taştı ama.
1: Be!
0: Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman! Ah!
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta?
2: Evet.
0: Peki, neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
0: He, tabii tabii, kesin.
2: Yapmadım.
0: He, yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş, Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Be? Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay, neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
3: Buraya gel.
0: He? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
3: Gel. Hayır, buraya gel.
0: He? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
3: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
4: Hay hak!
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir bakalım Hacıvat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
4: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
0: Benler, kendimlerde değilimlerkiler.
4: Yahu ne diyorsun?

0: Beberuhiler.
1: Beberuhi demek istedin sanırım.
0: Hayırlar. Beberuhi demekler istemedimler. Beberuhiler dedimler.
1: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
1: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
1: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
1: Acayip yani.
0: Çuayık kim?
1: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
1: Olmaz. Gelmen lazım.
0: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Beberuhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
2: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
2: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: Bu mu hazırlık?
2: Şşt! Saklan. Ay! Yakaladık seni.
0: Bu ne ya?
2: Bebe ruhu değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
2: Of! Yanlış alarm.
0: Aman Hacivat. Dikkatli olalım.
2: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
2: Ha? Yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
2: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
2: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Üç deyince.
0: Tamam.
2: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
2: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
3: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun, hem de iki kişisin.
3: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
3: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
2: İkizin olmasın.
3: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
2: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
2: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
3: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
2: Bir, iki, üç.
3: Vay haylaz vay. Ben de diyorum yedek şapkamı kim aldı?
4: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
4: Özür dilerim.
2: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Hacivat?
2: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
3: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
4: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
4: Nedir Karagöz amca?

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen parıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay, ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım hemen. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Eren, bir sorun mu var oğlum?
0: Var, hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet. Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler.
0: Tamam, ben de gideceğim.
1: İşte geldik.

0: Dor.
1: Oh.
0: Zepla. Dor, sakın kıpırdama. Ona ne anne?
2: Hurma kızım, halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla, hatırlasana.
1: Ha, evet, güzel.
2: İster misiniz?
1: Evet.
0: Kal.
2: Ceren.
1: Tamam tamam, o da yesin, yazık.
0: Islak mendil aldın mı baba?
3: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
3: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
1: Bize ne aldın baba?
3: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
1: Ya,
0: ben yardım ederim.
1: Ben de.
2: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
1: Tamam.
0: Peçete.
3: Peçete.
0: Sabun.
3: Sabun.
0: Islak mendil.
3: Islak mendil.
0: Bir ıslak mendil daha.
3: Oo, daha da var.
0: Yaşasın.
3: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
0: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
3: Aslanım be, sana güveniyorum.
0: Diğer poşete geçiyorum.
3: Geç bakalım.
0: Tabak.
3: Tabak mı?
0: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
3: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
0: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın.
1: Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
2: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
1: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
2: Çubuk makarna?
1: Yok, daha kısa ve daha ince.
2: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
1: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
2: Bebekli bir şey mi?
1: Anne, bu bebek bezi.
2: Haklısın.
1: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
2: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebek şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
1: Babam belki bebek de almıştır anne.
2: Adem! Bir sorunumuz var.
3: Sizin de mi?
2: Evet, bizim de.
0: Ne oluyor burada?
2: Hay Allah.
3: Sanırım poşetler karıştı Emel.
2: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alasın?
0: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki.
1: Ne yapacağız şimdi?
3: Bizim olmayanları ayırıp...
1: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
2: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
0: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
2: Aslında o kadar dolaşmadan da...
1: Bir dakika, düşünmem lazım.
0: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
1: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
0: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
3: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
1: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
0: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
1: Evet, süper fikir.
2: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
0: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
1: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
3: Emin misiniz?
0: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
1: Ben de.
3: Hay maşallah. Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
1: Çok doğru.
0: Yüksek dağlara çıkalım. Upuzun dağlara bile.
3: Oh, püfür püfür.
2: Aman üşütmeyin.
1: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
3: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
1: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
0: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım. Bu poşet kimin?
2: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
0: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın.
1: Ben hallederim. Alo, alo. Helikopter lütfen.
3: Atlayın.
0: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
3: İşte geldik.
0: Buradaki bütün çocuklara soralım.
2: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
1: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez.
0: O zaman mecbur biz eğleneceğiz.

0: Bir atlı karınca, hadi binelim.
1: Evet at, hadi bize halamı uçur.
2: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
3: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
1: Ama neden?
3: Çünkü yeterince aradınız.
1: Ama bulamadık.
3: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
0: Bunu neden başta düşünmedik?
1: Hadi gidelim, dondurma da alalım.
2: Siz iyi gezdiniz, epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
1: Biz?
2: Tek başıma gidiyorum canlarım.
1: Ama baba!

0: Niye poşete koymadın yumurtaları Aziz?
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
0: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
3: Araba mı? Biz de yapalım.
0: Yapabilir miyiz ki?
3: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
4: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
4: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
4: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
0: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
4: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.

0: arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
1: Ben erken iyi ayarlarım.
2: Ben de süretleri bulurum.
3: Ben de arabayı ayarlarım.
0: Allah sonumuzu hayır etsin.
2: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
4: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
4: Ama daha sözümü bitirmedim.
1: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
4: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
4: Bize iki bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
4: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
2: Hadi anlat. Dinliyoruz.
4: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
1: Sonra?
4: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
4: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
0: Bu iş görür.
1: Ben de yelkeni getirdim.
0: Harikasın Hami.
5: Sofra vezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
1: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
0: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
2: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
4: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
2: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
0: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır. Benim değil, senin soluna.
2: Dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul!

0: 이키?
1: 응!
0: 허진! 허진! 나왔어!
1: 허진! 나왔어!
2: Arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
3: O iş bende.
2: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
4: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
2: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
5: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
6: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
2: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
3: Frene bastım.
5: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
4: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
2: Olmuyor.
4: Cemil ne yapacağız?
2: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de bitti.
4: Ne yapacağız? Benim de fikrim var. Bize yanaşın. Diğer tarafla birleşin.
3: Hadi çabuk. Yaklaş beni.
4: Hadi dur.
6: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
4: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
5: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: bak abla, ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için, karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı, köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun, bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcime ile afacının yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet, o bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım, mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarif.

0: kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
1: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar, siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Şey, peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
1: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
1: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım.

0: topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
1: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
2: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
1: Aa, inanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
2: Hadi sen de dene.
1: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
2: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
1: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
2: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
1: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
1: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor. Oldu mu?
2: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
1: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
2: Dur oğlum, daha sıcaktır.
1: Bir şey olmaz. Çok nefis.
2: Ellerine sağlık şefim.
1: Senin de anneciğim. Benim katkımı da unutmayın. Ya sen o sodayı içmesen ne yapardık?
2: Fedakar oğlum benim.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama.

0: Hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şş, sessiz ol.
3: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
4: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
5: O şey de ne?
1: Aha.
4: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
4: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
5: Ay, ay, ay, ay.
2: Memir, kaç.
0: Oh, köstebek de var.
5: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba? Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
2: İmdat! Mirmir'in maşı dertte. Bu kadar oyun yeter.
0: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
4: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
3: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
5: İşte köstebek orada.
0: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
5: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
0: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
4: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
4: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
3: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
5: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
4: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
0: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
4: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
5: Bence köstebeğin ismi Küçük.
4: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
5: Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
3: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
5: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
0: Senin ismin de o zaman Temtem.
3: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar.

0: var bence.
1: Umarım iyisindir Mirmir.
2: İyi görünüyor.
1: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Tamtam.
2: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
4: Köz köz, konuştuğumuza sevindim.
5: Ha, bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
5: Allah'tan yetiştin.
2: Ayağıma bir şey takıldı.
1: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
0: He? Ece'nin ayağı takıldı.
5: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
4: Köz köz buraya geliyor.
2: Teşekkürler köz köz. Teşekkürler.
5: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
2: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek.
8: Biz de misket oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
4: Mirmir, köz köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
3: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: diye her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: affetmek güzeldir. Dostluk kazanır.
1: Hazır mı? Hazır. Tamam mı? Tamam. Kayna.

0: 어여룰? 아. 아하, 몰라. 아질? 업? 하하. 여푸시. 업? 나.
1: 참참아파
0: No. Coina!

0: Ben o. Ha? Ne oldu o? Ah! Gago! Sen! Neden? Yoksa? Ha? Çay!
1: Ha? Çay!
0: Çay! Çay!

0: Balkan?
1: Ha? Çay?
2: Sen küs?
0: Ben! Aferin!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porter.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür.

0: Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim iyi. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu.

0: macera.
1: Merhaba.
2: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
1: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğin anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
2: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
3: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
1: Sakin.
2: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
1: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
2: Evet, evet. Neyin var kuryeciğim?
3: Ha? Bu ne?
1: Su.
2: İlaçlı su mu?
1: Yoo.
2: Özel bir su mu?
1: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
2: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
4: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
2: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım, ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
1: Doğru.
4: Dondurma.
1: Yok artık. Bence doğa.
2: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
4: İkinci kelime ne acaba?
2: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
1: Neymiş?
2: Burası neresi?
4: Piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
2: İşte benim ekibim.
4: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
2: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
4: Neden cam ve türevleri?
2: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
1: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
4: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
2: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neler oluyor böyle? Hey, kurye!
4: Yandım Allah!
1: Ne oldu?
2: Şişeden gelen ışın.
1: Ne ışını? Ne diyorsun?
2: Şişeyi çantana koy çabuk.
1: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
2: Mercek etkisi.
1: Mercek etkisi mi?
4: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
2: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
5: Ateş ortaya çıkarır.
2: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
4: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
1: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
2: Evet, o zaman başlıyoruz.
4: Evet.
2: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
4: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
2: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir...

0: bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın?
2: Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
1: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu, ver.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacak?

0: çıkacakmış bu işin içinden.
1: Doğa! Doğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca bir de ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: dedem nerede? Aa, burada.
1: Civan, sen dedene ne kadar benziyorsun.
0: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
1: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
0: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
1: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
0: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
1: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
0: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
1: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
0: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
1: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
0: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
1: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
0: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
1: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
1: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
1: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
1: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi hafızam iyidir diye? Civan, hoş geldiniz.

0: Aa, profesör, siz dışarıda mıydınız?
1: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
2: Civan! Civan! Profesör var!

0: Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
1: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
2: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarım da var mıydı?
0: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
2: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha, kardeşim. Süha, ikisim. Vay, geldin ha?
1: Aynısı.
0: Sana söyledim. Çok benziyorlar.
2: Çocuklar, benim ikisim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar. Ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
1: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
2: Hepsi DNA'da gizli.
0: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
2: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
3: Yaşasın!
0: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler.
2: Evet. İyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi. DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
0: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
2: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
1: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
2: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
0: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
2: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
1: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
2: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
0: Ama siz Süha amcayla aynısınız.
2: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın ben laboratuvara, bilime ilgi duydum.
4: O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
0: Biri bilim demiş, biri şiir.
1: O zaman dönelim. Süha amcayla şarkı söyleyelim.
5: Ben de şair miyim neyim?
6: Artık dönebilirim.

Olamaz, köfteler yanacak. Telaşlanmayın, köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: başım takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Oo, Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
1: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
1: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
3: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
1: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
3: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
1: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
3: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
0: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
1: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu.
4: Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
4: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
1: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
2: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
1: Kulağıma küpe olsun.
4: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
2: Ama nasıl olur?
3: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum.
0: Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
1: Ha, işte. Demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
2: Belki acele edersek.
3: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysam benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müşterim abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleyküm selam Müşteba abi.

0: şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
1: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
2: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım, Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müçtebi abi.
1: Allah Allah! Sen olmuyorsun bunları yapan.
2: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
3: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
1: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
2: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
1: Evet, harika bir olay.
2: İnanılmazmış.
1: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
3: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
1: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
0: Müçtebi abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
1: Ne de olsa bizim işte benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
2: Allah senden razı olsun Müçtebi abi. Günü kurtardın.
1: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
2: Nasıl yani?
1: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
2: Tabii ki Müçtebi abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
4: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
0: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat bitiremezsin.
4: Haydi.

0: spaceship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hop, aman bir şeyin yok değil mi Ali?
0: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
2: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
0: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
2: Sanatsal ıslık?
0: Hani böyle şarkılı gibi.
2: Sen çalışmaya devam et o zaman. Benim biraz işlerim var.
0: Sanatsal işler mi hocam?
2: Yok. Hayır işleri diyelim.
0: Hayır işlerine bayılırım.
2: Maşallah sana.
0: Yani hocam.
2: Yani Ali'ciğim.
0: Ben de.

0: Evet, üçgen tamam. Başlangıç için 3 misket öneriyorum. Sıralama için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur. Birim! İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm? Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış. Ben 3, sen 4. Misketlerin efendisi, kömür. Yaklaşanı yakar. Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus. Okyanusum be!

0: Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.
1: Cam gözlerin mütevazı kahramanı. Kemik. Hadi yağla.
2: Helal.
0: Maşallah. Üçgende galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor.
1: Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
0: Koş galip. Akşama kalma sonra.
3: Kızıl ejder yine mi kaçtı galip?
1: Evet hocam, maalesef. Benim yeşil cam gözüm olsa oho, hep kazanırdı.
0: Kesin.
3: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız ve biz kaçırdık değil mi?
1: Evet hocam, tam isabet bildiniz. Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. Bu kadar para dağıttık sonuçta. Bayram hocanın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
3: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
1: Aa, tıp oynuyorduk.
4: Unuttum ama ben.
1: Biz siz oyun ha? Hocam.
3: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
0: Ya!
3: Gerçekten. Aniden gelişti.
0: Demek öyle.
3: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar.
0: Estağfurullah.
1: Ne haddimize hocam. Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
5: Ne? Bir yaşıma daha girdim.
0: İyi ki doğdun Cemile. Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
4: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim.
0: Ama sana demeyeyim.
3: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salihciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
5: Evet.
3: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
1: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç, tıp var ya o işte.
3: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez. Yani tıp oynanır.
0: Neden hocam?
3: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
0: Kaybederim hocam.
5: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
3: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
1: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpım tıp.
3: Tıpın tıp ha? Allah iyiliğini versin.
1: Versin hocam. O zaman sıra bizde.
0: Aynen.
1: Kimse yok. Kuşlar çok sevinecek.
0: Bir, iki,

0: kimse yok kardeşim. Gel.
1: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı. Meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
0: Çok sevinecek. Buraya diyordu değil mi?
1: Evet evet. Hadi başlayalım.
2: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
3: Selamünaleyküm.
4: Cemaatle namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
3: Evet.
4: Sevapta galip, namazda mülayim çocuklar.
1: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
3: Aynen.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
3: Bir, iki,

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Tekrar et.
3: Ha, bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
3: Ah!

0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
1: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
1: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
1: Harika!
2: Mo operasyona hazırdır.
3: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
2: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
1: Deha olmasın o.
2: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
3: Aa, dolaba koymuştum galiba.
1: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Han bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar.
2: Hadi doğru kermese.
3: İyilik için.
4: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
5: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
5: Size bu işi ben hallederim demiştim.
2: Hayır, bana bırakın demiştin.
5: Kim? Ben mi?
4: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyi.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamam.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
3: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
6: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
7: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
3: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
3: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
6: İyilik için.
8: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!

Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran.

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve... ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır.

0: musun? Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri, tutma beni.

0: Agah dede, dikkat balonun kaptanı. Yıllardır uçuş yapıyor, gökyüzüne çok hakim. Sema abla, dikkat balonun yardımcı kaptanı. Elif, dikkat balonun miçosu. O da uzun süredir tüm uçuşlara katılıyor. Keşke beni de aralarına alsalar.
1: Sema abla, bu sepeti şu balonun altına nasıl takıyorsun?
2: Bak, bu ipi şuraya tutturuyoruz Miço.
1: Anladım Sema abla. Bunu da tuttursana.
3: Sema ablan gösterdi ya sana Miço. Sen yapmayı dene istersen.
1: Denedim Agah dede, yapamıyorum ben. Ben daha küçüğüm ya, ondan yapamıyorum. Büyük olsam yaparım ama küçük olduğum için.
3: Hayırdır Sema? Uçuşa katılacak çocuklar mı geldi acaba?
2: Sanmam. Balon maketi yapacağımızı, bu nedenle uçuşun biraz geç olacağını çocukların velilerine iletmiştim.
3: Hayırdır inşallah. Kim ola ki?
1: Sen otur Agah dede, ben bakarım kapıya. Ben artık büyüdüm, kapıyı açabilirim. Artık büyük olduğum için açabilirim kapıyı.
2: Sepeti balona tuttururken küçüksün ama kapıyı açmaya gelince büyüksün, öyle mi Miço?
3: Deve kuşuna hadi uç demişler. Ben nasıl uçayım, deveyim ben demiş. O halde şu yükü sırtına yükleyelim de taşı demişler. Ben nasıl yük taşıyayım, kuşum ben demiş. Elif'inki de o hesap, Sema ablası. Canı nasıl isterse. Hay Allah, lafa daldık, kapıyı unuttuk.
0: Elif olmalısın, geminin miçosu.
1: Gemi mi?
0: Şey, yani uçan gemi.
1: Gemi değil ki o balon, dikkat balonu. Peki sen kimsin?
0: Ben Alper. Hayırlı günler.
2: Sana da evlat. Şey, sen bugün uçuşa katılacak arkadaşlarımızdan biri misin?
0: Uçuş mu? Hayır, ama uçuşa katılmak gibi bir şansım varsa mutlaka katılmak isterim. Uçmak benim özel ilgi alanımdır. Siz Agah dede olmalısınız. Siz de Sema abla. Her gün gökyüzüne uçuyormuşsunuz, doğru mu?
3: Sayılır.
0: Lütfen beni de yanınıza alın. Sizinle her gün uçmama izin verin. Eğer buna izin verirseniz balondaki tüm işlerinize yardımcı olurum.
1: Hop hop Alper, o benim görevim. Dikkat balonunun miçosu benim.
0: Öyle mi? O halde ben de senin yardımcın olurum. Lütfen izin verin bana da. Hey, balon maketimi yapıyorsun.

yaptınız, bayılırım. Ben de evde uzay roketi maketleri yapıyorum. İleride gerçeğini de yapıp uzaya gideceğim. Ama biraz zaman alacak. Sonuçta balon gibi kolay değil roket yapmak. Balonun içine dolan sıcak hava gökyüzüne yükselmeyi sağlıyor.

0: lütfen, lütfen, lütfen.
1: Alperciğim.
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
2: Psst. Alper, biz aramızda toplantı yapalım, sana haber verelim.
0: Allah'ım, inşallah ekibe alırlar beni. İnşallah Allah'ım, amin.
2: Sevgili dikkat balonu ailem. Görünen o ki Alper gökyüzüne çok meraklı.
1: Üstelik uçuş konusunda da pek bilgili görünüyor.
3: Fazlaca da heyecanlı.
1: Evet. Onun bu heyecanını kırmak doğru olmaz. Bizimle uçmasına müsaade edelim derim ben.
3: Ben de.
2: Ben de ama...
3: Ama ne Elif?
2: O benden daha bilgili uçuş konusunda. İsterseniz artık Miço olsun.
1: Aşk olsun Elif. O nasıl söz? Bizim bir tane Miço'muz var. O da sensin.
2: Balonu Elif'tir onun Miço'su.
0: Allah'ım inşallah evet derler. İnşallah Allah'ım amin.
1: Alper, biz dikkat balonu ailesi olarak görüştük ve bir karar verdik.
0: Lütfen hayır demeyin, ne olur evet deyin. Beni aranıza alın lütfen, lütfen, lütfen.
1: Bizimle uçuşlara katılabilirsin evlat. Ama bir şartımız var.
0: Nedir?
1: Önce ailenle görüşüp tanışmamız gerek. Onların da senin bizle uçuşlara katılmana rıza göstermesi gerekiyor.
0: Harika. Zaten beni buraya sizinle tanışmam için babam gönderdi.
1: Peki o halde. Dikkat balonu ailesine hoş geldin diyebiliriz. Uçuştan sonra da gidip ailenle tanışırız.
0: Hey yaşasın. Lay lay lay lay lay lay. Dikkat balonu. Hay hay hay hay. Uçalım göğe.
2: Oho, bir benim gibi dans etmediği kalmıştı. Sema abla, Miço benime karışmam.
1: Birdik iki olduk. Hazır mısın Sema? Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu kolun adı da...
0: Burner, balonun alçalıp yükselmesi için kullanılır. Yakma birimidir.
2: Her şeyi de biliyor.
1: Evet. Hayli ilgili bu konuda.
2: Yakında benim yerimi almaz inşallah.
1: Öyle bir şey olmaz Elif. Herkesin yeri ayrı.
3: Çocuklardan biri gelemeyecekmiş baba.
0: Tüh ya, gelseydi. Uçuş iptal mi olacak şimdi? Hay Allah, lütfen iptal olmasın. Hemen uçalım, amin.

0: Çok şükür. Bugün de kazasız belasız yükseldik.
1: Sema abla, biraz daha yükselelim, biraz daha.
0: Daha yukarı çıkmak istemeni anlıyorum Alper. Ancak bu çok güvenli olmaz. O nedenle bu güzel manzaranın tadını çıkart. Birazdan dikkat yarışı başlayacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne. Tez canlı bir kedicik varmış. Boncuk adındaki bu kedicik yapmak istediği her şey hemen olsun bitsin istermiş. Günlerden bir gün sahibi ona seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel de mama vereyim sana.
0: Pisicik bunu duyunca hemen koşmuş. Sahibi mamayı vermek için kavanozu almış. Ancak tez canlı pisicik bekleyemediği için sahibinin elindeki kavanozun üzerine atılmış. Kavanoz yere düştüğü gibi tuzla buz olmuş.
2: Yerdeki mamalar cam parçalarıyla karıştığı için mamasını yiyememiş.
0: Ve bütün gün aç kalmış. Yine günlerden bir gün sahibi pisiciğe seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel bak sana çok güzel bir tırmalama tahtası aldım.
0: Pisicik hemen koşmuş, bir an evvel tırmalamak istemiş. Ancak henüz tırnakları yeterince uzun değilmiş.
2: Tırnaklarının uzamasını beklemeden tırmaladığı için hem tırmalama tahtası zarar görmüş hem

0: canı çok yanmış.
1: İşte böyle arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Sabrın sonu selamet derler. Sabretmeyi öğrenmek çok güzeldir.
0: Evet, sıra geldi dikkat sorularına. Hazırsak yarışma başlıyor.
1: Bu pisiciğin adı neydi?
2: Boncuk.
1: Evet, doğru. Alper bildi.
0: Peki mama kavanozu nasıl düşmüştü?
2: Boncuk tez canlı olduğu için sahibinin üstüne atladı. Aa, parmak bile kaldırmadan cevap veriyorum. Tamam, sakin olacağım.
1: Peki, son soru geliyor. Sahibi boncuğa bir hediye almıştı. Neydi o?
2: Tırmalama tahtası. Yine aceleci davrandım. Ama yine ben bildim. Ne olacak şimdi? Balon maketini ben mi kazandım? O maketi arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Nasıl olsa ben her gün uçacağım. Bu maket onun hediyesi olsun.
0: Peki, bu güzel davranışından ötürü sana teşekkür ediyoruz. Balon maketini arkadaşımıza hediye ediyoruz.
1: İkinize de birer rozet takıyoruz. Böylece sizler de dikkat balonu ailesinin birer üyesi olacaksınız.
3: Ailemiz de her gün büyüyor maşallah.
1: Elif, bugün dans yok mu?
3: Var tabii.
2: Lay lay lay lay lay lay. Dikkat balonu. Hey hey hey hey hey. Alper de üyesi oldu.
3: Oho.
2: Yine acelecilik ettim.
3: Ha, şunu bileydin.

0: Durmazın yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir yağlı pide.
1: Aa, Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum vallahi.
2: Gömüde bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?
3: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
2: Kuyu mu?
3: E hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
4: Hocam vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
5: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
6: Şey, evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
7: Balığa çıkacağım dayıcığım, vaktim yok.
2: Demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.
3: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
2: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
3: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
2: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum vallahi.
2: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun. Köyümün yollarında bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor patikada ördekler.
4: Selam hocam. Bakıyorum da keyfin yerinde.
2: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde olsun efendi?
4: Hayırdır hocam? Ne oldu?
2: Hayır hayır. Bunu kimseye söylememem gerek.
4: Hocam hayrola? Neyi söylememen gerek?
2: Bilemiyorum. Sır tutabilir misin?
4: Söyle hocam söyle. Benden bir şey çıkmaz.

0: çekiyor o zaman? Bu nedir biliyor musun?
1: Hı?
0: Bu bir gömü haritası. Anlarsın ya.
1: Gömü haritası mı? Yani burada hazine mi var?
0: Şşşt. Aramızda

0: Bestami, sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye söyleme. Hocam bir gömü haritası bulmuş. Kazıyor da kazıyor.
1: Hadi ya. Demirci! Demirci abi! Sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye sakın söyleme.
2: Ha? Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın.
1: Uy! Vay hoca!
3: Pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.
0: Hey, siz de nereden çıktınız?
4: Hazine sadece senin mi olacaktı?

0: uşaklar. Benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemi de amma derindeymiş yahu.
2: Ne kadar derindeyse o kadar büyük demektir.
0: Doğru söylersin uşağım. O hazineye bir ulaşalım. Hayallerim gerçek olacak.
1: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
0: Doğru dedim. Haydi o zaman.

0: Kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah. Suya da ulaşmışlar.
3: Hocam, bu kuyu... Ama nasıl oldu?
0: Azimle. Daha doğrusu hırs ile.
4: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
5: Allah'ından bul hoca. Reva mı bu yaptığın?
0: Bir dakika efendi. Ben kimseyi kandırmadım.
5: Ama gömü var demişsin.
0: Gömü demek gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
5: Su mu?
0: Evet, hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım, altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
6: Hepinize teşekkürler arkadaşlar.

0: O çok değerli, vaktinizi de verdiniz ama.
1: Baba, baba, kızarken bak ne bulduk.
2: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmasa da. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet. Mevla o zaman verir insana.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Hagayla çocuklar.
1: Kaçacak galiba Temel amca.
0: Hadi hadi hadi. Hadi
2: hemen. Hadi. Sakın pes etme.
1: Ne kadar büyük bir balık.
2: Evet ya. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüm.
3: Subhanallah. Bakmayın çocuklar. Bu balığı tek başıma taşıyamam.

0: Ömer amcam ve Eymen de görmeli. Otlar görmemizi engellemiş hep. Ama ortaya çıktı sonunda.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Sübhanallah. Ha? Otları temizleme zamanı gelmiş.

0: Buyur Temel amca, sana şerbet yaptım.
1: Allah razı olsun güzel kızım. Oh, çok da güzel olmuş. Aşağı indikçe şekeri artıyor bunun.
0: Demek ki şerbetin şekerini iyi karıştıramamışım.
1: Olsun. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
0: Şeker karışmamış deyince aklıma bir şey geldi Temel amca.
1: Öyle mi? Ne geldi?
0: Okyanusta, Alaska körfezinde de tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet, internette görmüştüm.
1: Sübhanallah.
2: Meraktan çatlayacağım.
0: Ben de. Temel amca neden sürekli Sübhanallah diyor acaba?
2: Hemen bakalım. Sübhanallah ne demektir? Sübhanallah, Allah sübhandır demektir. Yani her türlü kusurdan ve eksiklikten uzaktır. Allah'ın kainatı ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade etmek için kullanılır. Demek Temel amca bu yüzden böyle söylemiş.
1: Sübhanallah, sübhanallah.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
3: Acaba?
2: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok u. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: elektrik.
1: Of.
2: Ne oldu Yusuf'um?
1: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
1: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
1: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
1: Siz Yavuz'da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
1: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz. Tabii.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt olarak.
3: Dayıcığım, emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Dahi yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin? Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Onu da o zaman düşünürüz.
5: Olmaz öyle şey.
4: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
0: Fosil yakıt nedir dede?
4: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
1: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
3: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
5: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü? Evet, mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
1: Cidden mi? Nasıl?
3: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
1: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
3: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
5: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
1: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
5: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
6: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
6: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
7: Zeki dur, yapma.
6: Öyle işte. Çok saçma.
3: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
5: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
3: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
1: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
3: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
6: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
0: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
6: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
3: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
5: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
3: Önce pervane yapmalıyız.
1: Tamam.
5: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
3: Elektrik nasıl üretilecek peki?
5: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
3: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
6: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
5: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
6: Boşa uğraşmayın işte. Çarpılacaksınız. Al şunu. Keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin. Fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
5: Yeterli değil. Daha hızlı çevir.
6: Sorun yok enişte. Bana jet zeki derler. Tabii.
3: Oluyor, oluyor. Devam et.
5: Hadi Zeki.
1: Oluyor değil, yoruluyor.
0: Sıra bizde.
5: Ver bakalım profesör.
6: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
3: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız. Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldum.
2: İşte budur. Aferin dama. Mühendis dediğin böyle olur.
4: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
3: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
4: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
6: Birim.
3: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
6: Önce çalık çacık baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
1: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
0: Ben de bakmak istiyorum.
1: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
0: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
4: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
3: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
0: Evet.
3: İşte o da kutup yıldızı. Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
4: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
6: Ben sayarım.
3: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
6: Çekil bakalım kıçı kıçı. Sen anlamazsın.
5: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
6: Oo! Zeki galaksisi buldum. Yıldızlara adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
1: Uydurma dayı ya.
6: İnanmazsanız gelin bakın.
1: O gerçekten.
0: Nasıl olur bu?
6: Aa, gitti.
0: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
6: Aman canım. Ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
8: Dayı.
6: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte. Denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?
1: Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
2: Acaba kümesi garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
1: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
3: Emek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak nasip olsun bizlere. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler. Her işin bir ehli var, bul işini ona ver, hak da bunu öğütler, tutmalıyız bizler de. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler.
1: Ta ta ta tam! İşte yeni tavuk kulübemiz.
2: Peki içine nereden girecekler baba?
1: İçine mi? Peki içine girmeyiverseler ne olur?
2: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
1: Turistik gezi düzenlerler belki.
2: Baba, istersen garip abiden yardım isteyelim.
1: Yok yok oğlum, ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya, olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değil Sefa. Bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
2: Hiç duymamıştım.
1: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre.
2: Aa. Baba, bir dokundun yıkıldı.
1: Evet, neden öyle oldu?
4: Bayağı sağlamdı halbuki.
1: Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler. Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın heybeye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet Abidin Usta. Yıllar var ki sen bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
1: Teveccühünüz efendim.
2: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın. Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
1: 10 para isterim efendim.
2: Ney? 10 para mı? Çok değil mi Abidin efendi?
1: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
2: Peki Abidin efendi, ben sana haber vereceğim. Evet Sefa oğul, duydum ki iş ararmışsın ha?
3: Evet efendim.
2: Ne iş yaparsın sen?
3: Ne iş olursa yaparım efendim.
2: Çobanlık yapar mısın?
3: Yaparım efendim.
2: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
3: Gelirim beyim, ne olacak? 2 koyun da güdemeyeceksek.
2: Peki, kaç para istersin bu iş için?
3: 5 para.
2: 5 para mı? Abidin efendinin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
3: Oğlum, çobanlık işini Abidin efendiye vermemek doğru mu sence?
2: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
3: Ama Abidin efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
2: Anacığım, Abidin efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya. O da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
3: Keşke evvela Abidin efendinin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşince teslim etseydin sürüyü.
2: Anacığım sen tasalanma.
3: Canım koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim, o tarafa gitmeyin koyunlar. Hey kime diyorum, orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki bunu siz istediniz. Hey koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.
2: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
3: Sorma beyim. Ne yaptım ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
4: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
3: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
2: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
3: Ama efendim ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim, ona mısın demediler. Emrettim, ona bile kulak asmadılar.
2: Sefa, ben sana ne diyeyim?
4: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
2: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
4: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
2: Ben mi? Neden?
4: 3 kuruş daha hesapla diye işi ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline verir.

0: öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. 3 kuruş kâr edeceğim derken temelli zarar edersin.
1: Doğru diyorsun anne. 5 para daha fazla verip abidin efendiyi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
0: Bir musibet 1000 nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işe eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetin var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aman usta, estağfurullah. Kümesi ben yaparım ama sen çırak olur musun hiç?
0: Olurum tabii ya. Neden olmayayım? Sen bu konuda deneyimlisin. Benim de senden öğrenecek çok şeyim var.
2: Kümes yapıyorsak mutlaka bir kapı koymamız gerektiği gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle oğlum.

0: bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama sonra şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Daha mı?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet evet haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Daha mı?
3: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... ...karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
5: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
5: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
0: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam mı?

0: Sakin ol, kıçı kıçı.
1: İşte doğal müzik bu. Canlı müzik. Harika performans. Tabii.
2: O kadar fazla mı?
1: La la la. La la la. La la la. La la.
0: Müzik. Niye durdu?
1: Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz, tabii. Dur.
2: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
2: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
2: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
2: Olmaz.

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.
1: Zor ama sonucu güzel.
0: Açıldı, açıldı.
1: Ve kapandı.
0: Ya baba.
1: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
0: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
1: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
0: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
1: Gak mı dedi o?
0: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
1: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
0: Hay Allah. Belki diğer acılarda vardır. Onlara soralım.
1: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
0: Tamam.
1: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
0: Geldim baba.
1: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
0: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
1: Harika.
0: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
1: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
0: Allah razı olsun onlardan.
1: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
0: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
1: Çok merak ettiğin Arafat Meydanı burası işte Murat'cığım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
0: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
1: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
0: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
1: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
0: Buraya neden o ismi koymuşlar?
1: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
0: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor değil mi?
1: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
0: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
1: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
0: Hı
3: hı. Ey hac vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
4: Amin.
3: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
4: Amin.
3: Allah kabul etsin.
4: Amin.
3: Görevlerimizi tamamlayalım.

0: anlamak nasip olsun.
1: Amin.
0: Ey hac vazifesini
2: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
0: Bizi bir
3: seninkini de hacı baba.
0: Beytinde ağırlayan cömertlik.
3: Hacı Zemzem sen de gel bakalım.
0: Sana
3: şimdi ne yapacağız baba?
2: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız ve taş toplayacağız.
3: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
2: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
3: Sağ ol Zemzem.
2: 70 tane taş toplayın oğlum.
3: Neden?
2: Çünkü bayram boyunca Cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde Cemerat'a atacağız.
3: Peki Cemerat'a taş atma nedenimiz neydi baba?
2: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
3: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
2: İnşallah.
3: Aa, ödüm koptu.
2: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
3: Kanadı iyileşmiş biraz.
2: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız. Yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım. Tamam mı? Keşke söylemeseydim.
3: Bayramın mübarek olsun baba.
2: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
3: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
2: Borçlu çıktık yahu.
3: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
2: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da Cemerat'a gidelim.
3: Hemen. Taşlarımız, taşlarımız yok baba.
2: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
3: Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
2: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu komşu. O taşlar bizim.
3: Yaramaz olduğu kadar sevimli de. İnsan kızamıyor.
2: Aynen öyle oğlum.
3: Taşların hepsini topladım baba.
2: Harika. Öyleyse Cemerat'a doğru yola çıkabiliriz.
3: Bence de.
2: Zemzem nerelerde?
3: Omzumda gitmiş. Zemzem, neredesin?
2: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
3: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
2: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
3: Nasıl?
2: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden, zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
3: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
2: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
3: Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
2: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
3: Hayır baba. Hepsini tek tek saydım. Ha? O taş nasıl düştü?
2: Torba delikmiş.
3: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
2: Zemzem de arkadan toplaya toplaya gelmiş.
3: İyi ki varsın Zemzem.
2: Bismillahi Allahu Ekber.
3: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
2: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
3: Kurbanımız nerede?
2: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
3: Ne güzel düşünmüşsün baba.
2: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
3: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
4: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
2: Teşekkür ederim hanımcığım.

0: Senin de mübarek olsun.
1: Neredesiniz şimdi?
2: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Sa'yı ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
1: Ne mutlu sana, küçük hacım benim.
2: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
1: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
2: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
1: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
2: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
0: Herkese bizden çok selam söyle.
1: Allah'a emanet olun.
2: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
0: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
2: Yavru karga yine geldi.
0: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
2: Kesinlikle ama en çok zemzemi.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Arkadaşlar, emin misiniz? Pek güvenli bir şeye benzemiyor bu.
1: Bir şey olmaz Sultan. Bırak eğlenelim.
0: İlk kim deneyecek peki?
1: Ben.
2: Olmaz. Önce ben deneyeyim. Bir şey olmazsa siz de atlarsınız.
1: Bir kere de şu heyecan işlerini bize bırak bir kardeşim.
2: Çok eğlenceli. Hadi atlayın.
3: Bilemedim ki.
1: Arkadaşlar, oyun burada bitmiştir.
4: Spor yap deyip duruyordunuz. Başladım işte.
5: Affedersiniz.
2: Minik, kapıya koş.
1: Nereden çıktı bu kedi?
5: Affedersiniz, kapı çıktı, girdim.
2: Ne istiyorsun?
5: Bize yardım etmeni.
2: Biz derken?
5: Sarp'ın elinden kurtulmak isteyen kediler.
0: Dikkatli ol Cesur. Yine bir tuzak olabilir.
2: Madem istemiyorsunuz Sarp'ı, birlik olup kendiniz halledin.
5: Ama bazı kediler hala Sarp'a bağlı. Sarp onlara çok iyi davranıyor. Bizimse yiyeceklerimizi elimizden alıyor.
4: Seni çok iyi anlıyorum dostum. Merak etme, sana yardım ederiz.
2: Tamam, sen git bizden haber bekle. Biz önce aramızda konuşalım.
6: Bu kedi Sarp'ın ajanı olabilir.
0: Yine bir tuzak olmalı.
4: Dostum, anlattıklarını ben de yaşadım. Gerçekten de Sarp kedilerin buldukları güzelim lahmacunları ellerinden alıyor. Bu kedilere yardımcı olmak zorundayız.
2: O zaman önce şu kedi doğru söylüyor mu söylemiyor mu onu öğrenelim.
5: Nasıl?
6: O iş bende. Biliyorsunuz beyefendi bir fare gizli göreve asla hayır demez.

0: Yine tuzağa düştük.
1: Biz onlar için canımızı tehlikeye attık. Onlar bize ihanet ettiler. Bu bana ders olsun.
2: Bana da iyi bir ders oldu. Artık hayatta kilo vermem.
3: Arkadaşlar, biraz acele karar vermiyor muyuz? Kediler bize ihanet etseydi, Sarp'la birlikte bize saldırmazlar mıydı?
4: Evet, bu benim de aklımı karıştırıyor. İşin aslını öğrenmeliyiz.
5: Dedektif fareye iş çıktı. Gitmiş bile.
6: Ne oldu? Neden buradasınız?
5: Planımızı Sarp'ın adamlarından biri öğrenmiş, Sarp anlatmış. Gece boyunca hepimizi yakalayıp buraya kapattılar. Ne olur bize yardım edin.
6: Ya?
4: Anlaşıldı. Bu işi tek başımıza çözmemiz lazım.
1: İyi de çok kalabalıklar. Nasıl baş ederiz?
4: Akılla.
5: Sıkı durun. Plan geliyor.
2: Bana da ağırlığıma layık bir görev verin.
4: Bakın şöyle yapacağız. Sarp, nerede kalmıştık?
0: Pigeon!
2: Patron, çok eğlenceli. Ben de, ne olur ben de.
0: Hayır, şaşkın. Bu bir oyun değil.
2: Yaşasın.

0: Cemre, saatte 8. Neden uyandın?
1: Rüya gördüm.
0: Ay, kabus mu gördün sen canımın içi?
1: Hayır, çok güzel bir rüya gördüm.
0: Ha, ben de korktun sandım.
1: Ben 4 yaşında mıyım abi? 5 yaşındayım. Neden korkayım?
0: Niye böyle telaşlısın peki?
1: Telaşlı değilim, aceleliyim.
0: Ha? Aceleli mi?
1: Hı. Hemen bakkala gitmemiz lazım.
0: Neden?
1: Kalp taşı alacağız.
0: Kalp taşı mı? O nedir Cemre? İlk defa duyuyorum.
1: Kalp taşı işte. Rüyamda gördüm. Bakkaldan alıp eve getirdim ve de anaokuluna götürdüm ve de herkes çok sevdi ve de...
0: Ama Cemre sen rüya görmüşsün. Rüyada gördüklerin gerçek değildir.
1: Aa, ama ben gerçek olsun istiyorum. Hadi bakkala gidip kalp taşı alalım.
0: İyi de bakkalda kalp taşı satılmaz ki.
1: Aa, nereden bulacağım kalp taşını?
0: Şimdi bu kalp taşı dedin. Kalp şeklinde bir taş mı? Kalbe benziyor yani.
1: Evet.
0: Kalp taşını bahçede arayalım. Bahçenin toprağında da taşlar var. Belki kalbe benzeyen bir taş buluruz.
1: Aa, evet. Hadi kalp taşı arayalım.
0: Sen aramaya başla. Ben de bahçeyi sulamam bitince sana yardım ederim.
1: Tamam. Ama burna benziyorsun. Sen de kulağa benziyorsun. Kulağa benzeyen bir taş. Kulak taşı. Lütfen bana söyler misin? Kalp taşını nerede bulabilirim? Aa. Aa, tabii ya. Kulak duyabilir ama konuşamaz. Konuşması için ağız taşı bulmam lazım. Ama ben kalp taşını arıyorum.
0: Gel beraber arayalım. Benim işim bitti. Ha? Ha, Cemre, her yeri çamur yapmışsın.
1: Ben yapmadım abi. Taşlar yaptı.
0: Verandayı yeni yıkamıştım. Tertemizdi. Şimdi tekrardan yıkamam gerekecek.
1: Sen yıka abi. Ben biraz uyuyacağım.
0: Daha yeni kalkmadın mı sen? Hı?
1: Uyumam lazım abi. Rüvama gidip kalp taşını cebime koyacağım. Uyanınca cebimde olacak.
0: Üzülme bu kadar Cemre.
1: Ne kadar üzüleyim abi?
0: Hiç üzülme canımın içi. Ben sana kalp şeklinde bir taş bulacağım. Söz veriyorum.
1: Gerçekten mi? Ha?
0: Ha? Taşı bulamazsak kendimiz yaparız.
1: Nasıl? Oo! Bu nasıl bir taş abi? Sert değilmiş mi?
0: Bu özel bir taş. Ödevim için dedem bana bu taştan bir ev oymuştu.
1: Ev mi?
0: Yok. Ev değil. Ne evi ya? El oymuştu. Ha, evet el.
1: Bu taştan ev oyulsa ne güzel olur değil mi abi? Mahallemizdeki bütün evleri

0: Mahallemizdeki bütün evler. Ah ne güzel. Hepsini tamamlamak aylar sürerdi ama, değil mi kardeşim?
1: Aylarca mı? Hmm. Aylarca. Günler değil, haftalar değil. Aylarca ev yapmak. Peki bu taştan baksa neler yapılır abi?
0: İşte bir el yapılabiliyor, bir de kalp.
1: El de güzel ama benim kalp taşına ihtiyacım var.
0: Tabii, çünkü sen Rıvan'da kalp taşı gördün.
1: Evet. Nasıl gidiyor kalp taşı? Ne zaman biter? Ne zaman boyayabilirim? Ne zaman yuvaya gidebilirim ve de arkadaşlarıma gösterebilirim? Ve de onlar kalp taşını çok sever ve de bütün gün oynarız ve de...
0: Kalp taşın hazır.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ederim abi. Rüyalarım gerçek oldu. Sen ne güzel bir abisin.
2: Ay ay ay. Bu ne güzel bir manzara. Selamın aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam dede.
1: Dede bak, kalp taşı.
2: Kalp taşı mı?
1: Evet ve benim onu boyamama bekliyor.
2: Nedir bu kalp taşının hikayesi?
0: Cemre rüyasında bakkaldan bir kalp taşı almış. Onunla anaokuluna gitmiş. Arkadaşları da çok sevmiş falan. Ama uyanınca tabii...
2: Taş ortada yok.
0: Aynen öyle. Tutturdu bakkala gidelim diye. Bakkalda kalp taşı olmaz dedim. Bahçede aradık ama kalp şeklinde bir taş bulamadık. Bu defa uzanıp uyumaya başladı.
2: Rüyasına dönmek istedi tabii cimcime.
0: Evet dede, üzüldüm ben de. Senin bana yardım ettiğin ev ödevini hatırladım.
2: Sen de kardeşine yardım ettin. Cimcimenin dediği gibi sen ne güzel bir abisin Çelebi.
0: Biraz da yorgun.
2: Elbette. Taş işlemek yorucudur.
0: Öyleymiş dede.
2: Dünyaca ünlü şehrimizi görünce kim bilir sen neler düşüneceksin taş ustaları hakkında.
0: Hangi taş ustaları dede?
2: Divri Ulu Camii'ni görmeye gidiyoruz evlat.
0: Duymuştum, duymuştum. Muhteşem olduğunu duymuştum.
2: Şu malzemeleri depoya bırakalım da derin bir nefes alalım. Çünkü görecekleri karşısında nefesin kesilecek.
0: Ben şimdiden nefes egzersizlerine başladım bile.

0: Vay, çok güzel dede. Dede, bahsettiğin taş ustaları kadın mıydı? Bu camiyi sanki kadınlar dantel gibi işlemişler dede.
1: İlahi çocuk. Ama bilinmez tabii kimin kimden ilham aldı. O muhteşem halılara, kilimlere, örtülere desenlerini verenler kadınlardı. Belki dedelerimiz ninelerimizin motiflerinden ilham almıştır. Belki de ninelerimiz taş ustası dedelerimizden ilham almışlar.
0: Allah bilir ama sonuç muazzam.
1: Öyle. Divri Ulu Cami 13. yüzyılda Ahmet Şah tarafından baş mimar Ahlatlı Hürrem Şah'a yaptırılmıştır.
0: Uf, inşaatı bitse bu süslemeler yıllar alır dede. Yapılması ne kadar sürmüş acaba?
1: Yapı 1228-1243 yılları arasında inşa edilmiş evlat.
0: 15 yıl sürmüş. Cemre'nin yeni projesi de bence bir 10 yıl sürer dede.
1: O neymiş ya?
0: Cemre senin bana ödevim için taştan ev yaptığını öğrenince mahalleyi de yapalım dede.
1: Sen de 10, ben diyeyim 20 sene sürer bu proje Çelebi.
0: Senin bir de el yaptığını hatırladım da evi el diye düzelttim dede. O da el istemem, kalp daha güzel deyip vazgeçti.
1: Vay evlat, ucuz atlatmışsın.
0: Elhamdülillah. Neden saatine bakıyorsun dede?
1: Vakti gelince anlayacaksın evlat.
0: Oo, çok heyecanlı.
1: Sabret.
0: Dışarıdan bakınca da fark etmiştim dede. Bu caminin kubbesi külah şeklinde.
1: Selçuklu soyundan gelen dedelerimizin eserlerinde bazı mimari farklılıklar gözlenebiliyor. Bu camideki koni şeklinde kubbeler mesela.
0: Kubbeler mi?
1: Bir değil, iki kubbeli bir cami burası.
0: Evet, çok ilginç.
1: Selçuklular da muhteşem örneklerine rastladığımız bu süslemeler de dünyada eşsiz. Sırf bu camide 10 binlerce motif var.
0: Evliya dedem görse ne derdi acaba?
1: Lafı ağzımdan aldın evlat. Evliya Çelebi bu cami için ne diyor biliyor musun? Onu övmede diller suskun, kalem karakter.
0: Vay, evliya dedem ne güzel söylemiş. Dede, bu nasıl minber?
1: Muhteşem değil mi? Dünyanın en uzun ömürlü ağacı olan abanoz ağacından yapılan minber günümüze bozulmadan ulaşabilmiştir.
0: 13. yüzyıldan kalma dede. 700 yaşında. Taş değil ki bu. İnanılmaz.
1: Ustası Tiflisi İbrahimoğlu Ahmet. Bu minberi 12 yılda işlemiş.
0: Dede, bu cami bir masal diyarı için tasarlanmış gibi.
1: Aynı senin gibi düşünen tarihçiler. Bu yüzden burası için Divri mucizesi diyorlar.
0: Çok uygun bence de. Vakit geldi mi?
1: Şöyle geçelim, daha rahat görürüz.
0: Ne göreceğiz dede?
1: Görmek için önce bakmak lazım.
0: Bakıyorum ama girerken baktığımda da böyle güzel bir kapıydı zaten. Sadece bazı süslemeler gölgede kal. Görüyorum. Dede, bu kapıda namaza durmuş bir adam gölgesi var.
1: Evet.
0: Ama bunu nasıl hesaplamışlar ki? Yani nasıl?
1: Divri mucizesi.
0: İnanılmaz.
1: Sadece bu kapıda değil, üstelik sabahları da cennet kapısında namaz kılan kadın silüeti oluşuyor. Şah kapısında da yine bu saatlerde bir gölge oluşuyor. Gel bir de ona bakalım.
0: Bakalım.
1: Sence bu neyin, kimin gölgesi?
0: Sanki başında şapka gibi, sarık gibi bir şey var. Şah kapısı demek. Dede, yoksa bu şahın gölgesi mi?
1: Aynen öyle evlat.
0: Muhteşem. Peki bu kapı neden bu kadar alçak dede? Bir insan buradan ancak eğilerek geçebilir. Koskoca şah.
1: Tam da bu yüzden evlat. Devletin başındaki kişi şah. Allah'ın yüceliği karşısında kendi yerini bilsin, kulluğunu unutmasın diye.
0: Ne güzel düşünmüşler dede.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda.

diyor ki ben çizerim. Keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gidiyormuş.

0: gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş, neresi güzel? Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz! Olmaz!
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz!
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre, hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın.

0: tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten üç elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

lanet çocukta.

0: sonra hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip yavrularını burada büyütürler. Kırpığında göç etme vakti gelmişti.
0: Ha, kırpık mı?
1: Hayır, kırpık.
0: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
1: Evet, göç mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
0: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
1: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
0: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
1: Örneğin, sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
0: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
1: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
0: Öyleyse kırpık yolu bulabilmek için ne yaptı?
1: Aklına...

0: Kırlangıç'ın sözü gelince rahatladı.
1: Ha? Bilge Kırlangıç mı? O da kim?
0: Bilge Kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
1: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
0: Ne gibi şeyler?
1: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
0: Güzel. Kırpın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
1: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
0: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
1: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
0: Evet. Önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
1: Peki kırpık ona ne dedi?
0: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
1: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
0: Bakalım yetişebilecekler mi? Hapşi! Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
1: Hapşi! Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
0: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
1: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendini arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
0: Hayır.
1: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
0: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
1: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
0: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
1: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
0: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
1: Yolculukları bitti mi yani?
0: Çok şükür bitti.
1: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
0: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
1: Bak, şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Kitapları hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
3: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
2: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
3: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
0: Tamamdır, biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
2: Allah Allah.
3: Ne oluyor böyle?
0: Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya. Hı?

0: 묻어내 보일래.
1: Çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma ettin sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.

0: kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım, biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: Bunu nasıl yaptığımı bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
0: Nasıl yani?
1: İşte bak, şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin, bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar, merak etmeyin.
0: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
0: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
1: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
0: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
1: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bayramımız kutlu olsun.
1: Haklı karınca.
2: Eğer mantarlara uygun miktarda yaprak lapası veremezsek verim alamayız.
0: Formülü açıklıyorum. Mantarın şapkasının çapı artı sapının çapı bölü mantarın uzunluğu.
2: Hadi herkes kendi mantarı için uygun miktarı hesaplayıp toprağına sersin. Peki, senden başlayalım Hayta.
0: Emin misin dostum?

0: daqui.
1: Ciddi olamazsın.
0: İster misin hepsi ortalığa saçılsın?
1: Çıkan sonucu mantarın lezzetiyle çarpmışsın Dalyan.
2: Formüle göre benim mantarım için bu ölçekte bir lapa gerekiyor. Ama Dura yakında yağmur yağacağını söyledi. O yüzden daha az lapa gerekeceğini düşünüyorum.
3: Kura haklı. Hava durumunu hesaba katmadık.
4: Kura zaten hep haklı. Onun adı Haklı Karınca.
2: Ben yalnızca görevimi yapmak istedim.
5: Ne dedim ki ben?
1: Hava durumunu da değişken olarak denkleme eklersek... Şöyle oluyor. Bulduğumuz sonucu boğal nemden düşeceğiz.
3: Harikasınız çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ancak mantarlarınızı her gün kontrol etmeyi sakın unutmayın.
2: Ya, öğretmenim, Dura'yı unuttuk.
3: Aa, evet Dura. Hadi bakalım.
6: Geliyorlar.
3: Kim geliyor evladım?
6: Böcek sürüsü.

0: Duran'ın ses algılayıcılarının 2 günlük mesafeye ulaşabildiğini düşünüyoruz.
1: Yiyeceklerimizin büyük bir kısmı henüz açıkta. Bir kısmı kış için depolara kaldırılırken diğer kısmı yarınki bayram kutlamalarında servis edilecek.
2: Yarın meydandaki yiyeceklerin kokusu böcek sürüsünü yuvaya çekebilir.
3: Böcek sürüsü zaten yuvaya yönelmiş vaziyette kraliçem.
4: Bayram zamanı yakınlarda böcek sürüsü olmazdı. Bir şey onları rotalarından çıkarmış olmalı.
1: İklim değişikliği Şurana, artan yağışlar bütün canlıları rotalarını değiştirmeye zorluyor.
2: Sürünün yiyeceklerin kokusunu almasını engellemeliyiz.
4: Acı akasya şurubu onları uzaklaştırır.

0: başlayacaktır. Yarına hazır olur kraliçem.
1: Biz de bu arada şurubu yayacağımız rotayı belirleriz.
2: İnşallah tedbirlerimiz işe yarar ve güzel bir bayram geçiririz.
0: Allah'ın izniyle işe yarayacak kraliçem. Biz de gönül huzuruyla yarın hep birlikte şükredeceğiz. Bugün çok sessizsin Kura. Her akşam okulda yaşadıklarını anlatırdın. Şimdi ağzını bıçak açmıyor.
3: Bugün pek bir şey olmadı.
0: Nasıl yani? Ders işlemediniz mi?
3: İşledik de işte sıkıcıydı.
0: Ne kadar daha su çeker bu Kura?
3: Bilmem ki.
0: Bilmen gerekmiyor. Ne görüyorsan söyle. Tahminlerinde hep haklı çıkıyorsun.
3: Öyle mi? Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
0: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
3: Peki o zaman. Bence bu kadar su yeterli.
0: Çok haklısın çocuğum.

0: endişelenmeyin kraliçem. Bayramımız kutlu olacak.
1: Öyle olmasını dilerim. Zorlu kış günlerinden önceki en büyük eğlencemiz bu bayram. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kışa girmeliyiz.
0: Elbette.
2: Görev tamamlandı kraliçem. Böcek sürüsü yön değiştirdi. Yuvadan uzaklaşıyorlar.
1: Oh, çok şükür.
3: Savaş kraliçe! Yaşa! Hoş geldin kraliçe!
1: Güzel yuvam, bu yılda çok çalıştık ve kış hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi hep birlikte şükredeceğiz ve bu güzel günü kutlayacağız. Rabbimize hamdolsun.
3: Rabbimize hamdolsun.
1: Bayramımız kutlu olsun.
3: Bayramımız kutlu olsun.

0: Üzülürüm, üzerim.
1: İster misin bu tabakta?
2: Sakın ha Nazlı, sakın bir şey söyleme.
3: Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
3: Bırak Nazlı fikrini söylesin Hayta. O olacakları önceden görebiliyor.
5: Öngörü sahibi diyorsun.
3: Aynen öyle. O öyle söyledi diye olmuyor aksilikler. O çok dikkatli olduğu için aksiliklerin olacağını önceden kestirebiliyor.
1: Ah, çok teşekkür ederim Kuracığım. Nihayet beni gerçekten anlayan biri çıktı.
3: Rica ederim Nazlı.
5: Peki ya Dalia? O da çok cömert olmalı bu hesaba göre. Bizim de yememize izin veriyor sonuçta.
3: Dalyan aç kalınca kan şekeri düşüyor ve çok sinirli oluyor. Acı kuvvetiyle kimseye zarar vermemek için yemeği erteleyemez.

0: Bunları sizin için ayırdım. Gerisi bana yeter.
1: O şıra ateş böcekleri için haytacım. Gecemizi aydınlatmak istiyorsan devam et.
2: Peki ya hayta? Bütün bu yaramazlıkları hangi yüce amaç için yapıyor acaba?
3: Ne için yapacak canım? Yaramazlık yaptığımızda başımıza gelecekleri görmemiz için.

0: Üzülmeyin kraliçem. Onun kaderi bu.
1: Onu öyle iyi anlıyorum ki Şurana. Zamanında aynı acıları ben de yaşadım.
0: Ama bakın, şimdi neredesiniz? Bu tablo sizin eseriniz. Karınca alemindeki en mutlu ve huzurlu yuva bizim sayenizde.
1: Rabbime şükürler olsun.
0: Anka'da bir gün böyle sarayının balkonundan mutlu yuvasını izleyecek sizin gibi ve şükredecek.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken, şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum, oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
3: Hiçbir şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
3: Şiir. Hiçbir şey.
2: Anladım. Şiirin adı hiçbir şey.
0: Hakkı baba, Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
2: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
1: Zamanında derken Hakkı baba?
2: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
1: Şey, aslında...
0: Hadi ama ya.
1: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun, yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana, şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye, dilimin dönmediği,

0: Yetmediği kadar şükürler olsun.
1: Maşallah Emin. Ne güzel okudun.
2: Muhteşemdi ya.
0: Allah razı olsun. Mahcup ettiniz beni.
1: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
2: Şiir okuma yarışması mı?
1: Evet çocuklar. Neden şaşırdınız?
0: Tevafuk oldu da.
2: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
1: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
2: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
1: Aynen öyle oldu.
0: Ama...
1: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
2: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
0: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
2: Adamı böyle ikna ederim işte.
1: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
2: Konusu ne Hakkı Baba?
1: Allah sevgisi Harun. Müslümanların en iyi bildiği şey.
0: Eyvallah Hakkı Baba.
1: Hadi sağlıcakla.
0: Of Harun ya. Çok stres yaptım.
2: Hadi ama dostum. Başarırsın sen.
0: İnşallah. Ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
2: Ha, bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
0: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
2: Aa, çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
0: Aklıma Fatma abla geliyor.
2: Şiir mi yazıyor Fatma abla?
0: Yoo.
2: Ya
0: Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
2: Kitap işi.
0: Şiir nerede yazılı olur?
2: Kitapta. Ha, Fatma abla şiir kitabı yazmış.
0: Of ya.
2: Şaka yaptım şaka. Gidip bakalım kitaplara. Bulalım güzel bir şiir.
0: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
2: Kötü mü ki bunlar?
0: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
2: Yine şiir gibi konuştun.
0: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
3: Stres yapacak bir şey yok Emin. Seçeceksin bir tane, okuyacaksın.
4: İstersen yardım edelim.
0: Çok iyi olur Fatma abla. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
3: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
2: Bana müsaade.
4: Hayda. Ne oldu bu çocuğa?
3: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
4: Neyse. Hadi biraz daha şiir bakalım biz.
2: Versene kağıdımı ya.
5: Bu kağıdı ben havada buldum.
2: Ama benim kağıdım.
5: Ne ki bu?
2: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
5: Bakalım neler yazmışsın.
2: Okuma ya.
5: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar. Süzülüyor ince ince.
2: Yeter ya.
5: Haniymiş benim duygusal kardeşim.
2: Çok kötüsün abla.
5: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
3: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
2: Ama anlattım ya hocam. Neler yaptı bana?
3: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
2: Çok kırıldım hocam.
3: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?
2: Gerçekten mi?
3: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
2: Ah abla ya.
3: Hadi hadi üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir? Belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
2: Hiç sanmam hocam.
3: Bilemezsin. Hadi bakalım sen içeri gir, şiiri tamamla.

0: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.
1: Helal olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
0: Anladım.
2: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
1: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak inanıyorum. Yaşasın.
2: Hadi gidelim. Hadi. Elhamdülillah.
3: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
0: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
4: Hey be, aslanlarım benim.
1: Aslanlarım?
4: Sen ve Emin işte.
1: Ama yarışmayı Emin kazandı.
5: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
1: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
5: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
2: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
1: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
5: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın. Ödül sende.
1: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
5: Olur dedim.
4: Ödül ne ki acaba?
6: Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var. Yoksa ben alırım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
4: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
5: Sevimli sabahlar.
4: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki.
0: Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum.
0: Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Kıtlaç güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve puf. Bizi topla vurmaya çalışın.
1: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
0: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
2: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
3: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
4: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
5: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
4: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
0: Tekerleme mi? O da nedir?
2: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
4: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
1: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
4: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlardan biri olacak. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
3: Tekerleme bende bitti.
2: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
0: He, şimdi anladım.
2: Bir tekerleme de benden olsun mu?
6: Evet.
2: Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
0: Ha? Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
4: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
0: Şaka yapmıştım sadece. Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
2: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
0: Ben hepsini de söylerim.
1: Ben de söyleyebilirim.
5: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
4: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
6: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
2: İğne battı, canımı yaktı.
3: Ne? Nereye battı?
4: Bu da bir tekerleme.
2: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş.
6: Arabamın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan fazla oyun yok.
7: Bu tekerlemede ne var ki?
2: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
7: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
1: Hangi tekerleme o?
7: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: Ben de söyleyebilir miyim?
7: Berber mi olmak istiyorsun?
1: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, berber, gel berber bir dükkan... Olmadı galiba.
7: Olur olur. Ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
0: İşte söyledin Puf.
3: Şuradan bir koku geliyor.
0: Nefis bir koku. Yengeç sen. Yengeç nereye gitti?
2: Tabii ya. Çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
3: Mantı.
7: Evet. Mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
4: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
7: Tüm çarşı bana emanet bugün. Yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
3: Dayanamıyorum. Mantı yemek istiyorum.
7: Durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
0: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
7: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
0: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt?
5: Bence tekerleme bu.
0: Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani, olmadı mı?
3: Olmadı, olmadı.
7: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
0: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
7: Başardın yavru balık. Hadi herkese afiyet olsun.
5: İşte manav yengeç.
8: Hangi elmayı yesem acaba?
7: O piti piti karamela sepeti.
5: Aa, bu çok kolay bir tekerleme.
7: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
4: İyi misin yengeç?
8: Elmalar.
7: Aa, neydi tekerleme? Unuttum elma kafama düşünce.
5: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
8: Evet, şimdi hatırladım.
4: Aferin sütlaç. Tek seferde söyledin.
7: Dal kalkar, kartal kakar.
2: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
9: Portakalı soydum, başıma koydum. Tekerleme öğrendim, çok daha eğlendim.
5: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: bizimle söyle.
1: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
2: Tam yarım çeyrek.
1: Oh, atlattım.
3: Yakaladım.
1: Sulandım.
3: Hay Allah, su bitti.
1: Şimdi sıra bende. Benimki neden sıkmıyor?
3: Olmadı.
1: Ama neden çalışmıyor ki?
3: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
1: O ne kadar ki?
3: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
1: Kafam çok karıştı.
4: İncilerim, size güzel bir haberim var.
3: Güzel haberlere bayılırım.
4: Dostumuz Polis Kaju, Mercanya'da gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
0: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
5: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
2: Tebrikler Polis Kaju.
5: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak için pasta aldım.
6: Pastalar çok güzel görünüyor.
7: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
5: Yengeç!
3: Sesi var, kendisi yok.
7: Buradayım, burada!
5: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
7: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
1: Ne görevi?
7: Çok özel bir görev. Ama önce kaşunun pastalarının tadına bakalım. Ta tepeden gördüm.
1: Sadece iki pasta var.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
6: Pastaları kim yiyecek ki?
4: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
0: Ne yapacağız peki?
7: Herkese çeyrek dilim.
1: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
4: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
1: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
3: İşte bu dostum.
4: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. 4 çeyrek pastamız oldu.
6: 4 çeyrek dilim.
0: Diğer pastayı da 4 çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
7: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
5: Görevi hala söylemedin yengeç.
7: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
3: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
8: Sahiden mi? Bak yine duyguladım.
7: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
2: Hey!
7: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
3: Uçar gibi geziyorum. Ne oluyor? Duramıyorum. Daldım ya sınırın arasına. İşte 4 parçadan biri burada.
6: Yapbozun çeyreği.

0: yapbozun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bera Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla'yla Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla'yla Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop, kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da.

günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciği, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar, bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: Min setresi uzun eteği... Oh! Dikkat etsene azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse. Eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Biz de dayılık tuzsuza eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey. Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi!
3: He!
0: Bana bir balık!
3: He!
0: Yok yok, iki olsun.
3: He!
0: Hatta üç olsun, üç.
3: He!
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
3: He!
0: Tamam, bir olsun.
3: He?
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
3: He? Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Tamam, görürsünüz siz.
4: Ay hak!
5: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
4: Haydi gözüm, geciktik.
5: Nereye geciktik?
4: Canım, kunduru alacaktık ya.
5: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
4: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
5: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
4: Of, sen in. Ben anlatacağım sana.
5: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
4: Tamam yahu, gel.
5: Kabahat sende Hacıvat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
4: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
5: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
4: Neden?
5: Pek sever dondurmayı.
4: Yahu dondurma nereden çıktı?
5: Dondurma alacağız dedin ya.
4: Sabır yarab, sabır.
0: Hiç.
5: Bu kim?
4: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
5: Sadece benziyor ama.
4: Belki sesi kısılmıştır.
5: Belki de.
0: Hiç.
4: Ne oluyor be?
5: Ses tuzsuz. Görüntü Çelebi.
4: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
5: Gördük.
4: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
4: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
5: Ne olmuş buna ya?
4: Bilmem. Bir acayip.
3: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
3: Buyur Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
3: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
3: Yarım mı?
0: Hiç.
3: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
3: Buyur abi.
0: Dursun.
3: İçine tuzsuz deli beygir girmiş sanki.
0: Hey! Benim adım Şeker.

0: Şerefsiz deli Çelebi. Ben adamı yerim.
1: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
1: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz deli bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
1: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
1: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedim?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
1: Hay aklında 100 yaşa.
2: 1000 değil mi o canım?
1: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
1: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
2: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
1: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuza söyleyelim o zaman.
2: Bak işte bu iyi fikir.
1: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
2: Amanın.
3: Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
1: Edememiş zaten. Şekersiz nedir ya o?
2: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
1: Doğru.
3: Demek şekersiz deli Çelebi.
4: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
3: Buyur tüccar efendi.
4: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
1: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
4: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
3: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
4: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
1: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
4: Sabır Karagöz'üm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
2: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
1: Doğru yahu.
4: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
3: Şimdi üzüldüm adama.
2: Tüccar Efendi haklı.
1: Ne yapacağız şimdi?
4: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
5: Tüccar Efendi!
4: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
1: Ne yapacağız?
4: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
2: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
3: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
4: Ben de esnafları dolaşayım.
1: Ya ben?
2: En kolayı seninki Karagöz.
1: Neymiş?
2: Keçi ve beygine söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
1: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
3: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
1: Of ya.
0: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
0: Aleyküm selam azizim. Yani...
7: Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
7: Ha şöyle. Korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
7: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
0: Hey! Eğer yine omuz vuracak

0: olursan pişman ederim pehlivan efendi.
1: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
0: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
1: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
0: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
1: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
0: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
2: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
3: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
4: Oh be, sonunda namım da kurtuldu.
2: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
3: Tabii ya, aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı.
2: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
4: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şekli.